0: kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
0: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571, Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler Yeriköy'ü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun, burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emrinizi yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: şuna bak. Kabe'miş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Sabah Melikesi'nin sarayından getirdim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe'de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin. Derdim onların kanını dökmek değil, mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirine acımam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhabet dilenmeye mi geldi?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarın buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşündüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerinin dertindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Sordu.

0: Sen duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
1: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
0: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
1: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütür mü? Hadi!
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebrehe yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
2: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
2: O da yok. Gökten karşıya alıyor.
0: Kaçın.
3: Dağılın.
0: Kaçın.
2: Kaçın.
0: Dağılın. Dağılın.
2: Yarabbim.
0: Olmayın. Bu tarafa gelin.
5: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: fil vakasının üstünden birkaç ay geçti. Mekke halkının hareme olan hürmeti perçinlendi. Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
2: Hoş geldin Abdülmuttalib.
4: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
4: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
4: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu senede biz mi yapsak diyorum çünkü.

0: Çünkü...
1: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
2: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez, bu şerefi ben üstlenirdim.
3: Evet, doğru söylüyor.
4: Haşim haklı. Bu görev bize düşer. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
3: Evet, yapalım.
5: Evet, haklısın Abdülmuttalip. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
6: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
1: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
7: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
8: Müjde, müjde Abdülmuttalib. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
1: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
8: Evet. Amine'nin bir oğlu oldu.
9: Tebrik ederim Abdülmuttalip.
8: Demek torunun oldu ha.
10: Gözün aydın.
8: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
1: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
5: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalip'in.
11: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
5: Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
11: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Ah ah. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalip apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalip'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
5: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalip'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümmü Eymen.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, safa bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel, maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak, öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla serin ettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
4: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
5: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
6: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilin. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları, bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
2: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
2: Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
7: Abbas, gel yavrum.
8: Geldim anne.
7: Bak. Bu senin kardeşin.
8: Aa, bu bebek mi? Ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
7: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
8: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
11: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
12: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: عبد الله بن عمر şöyle naklediyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

0: Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdeste de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur," diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمت، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında "Bu gece benim altıma ne serdiniz?" diye sordu. Biz "Bu senin her zamanki yatağın. Biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun." dedik. Bunun üzerine "Siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون
2: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip Esselamu aleyküm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah

0: فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: واسلة بن أسكى رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben

0: Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
0: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.
1: وَعَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli, özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konu...

0: konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde, sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in, bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de, özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun, "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. "Nitekim sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır" hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten bireysel tercihi, toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması, toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy, insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: أبو موسى رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Yalan, yalan.
4: Bir şairin sözleri bunlar.
5: Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
6: Muhammed'in uydurması işte.
4: O bir şair.
5: Kâin.
4: Bir şairin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
7: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
2: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
2: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. "Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti." diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
2: جندب بن سفيان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve üç kere tekrar ederdi.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Sahip bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

Hazreti Peygamber, Bilgi ve Tecrübe İnsanı. 1. Bölüm. Hira Dağı'nda inzivaya çekildiği günlerden biriydi. Muhammedül Emin, hayatında ilk defa böyle bir tecrübe yaşıyordu. Ansızın karşısına çıkan o varlığı hiç tanımıyordu. İşittiği o sözlerin kaynağını da bilmiyordu. Korku ve heyecan içerisinde titreyerek evine döndü. Nihayet biraz dinlenip korkusu geçtikten sonra, "Kendimden endişe ettim," dedi ve başından geçenleri tek tek anlattı hanımına. "Hayır, Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin, işini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın, misafiri ağırlarsın, başa gelen her türlü musibette yardım edersin," dedi vefakar Hatice. Sonra da peygamberi yanına alıp Varaka bin Nevfel'e götürdü. Hayli kocamış ve gözleri de görmeyen bu kişi, cahiliye zamanında Hristiyanlığı seçmiş biriydi. İbranice okuyup yazmayı bilir ve imkan nispetinde İncil'den İbranice ayetler yazardı. Hatice Varaka'ya, "Amcamın oğlu, kardeşinin oğlunun söylediklerini dinle," dedi. Varaka, "Kardeşimin oğlu, ne gördün?" diye sorunca, Resulullah gördüğü şeyleri kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi: "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namus Cebrail olmalıdır. Ah, keşke genç olsaydım. Kavmin seni bu şehirden çıkaracağı zaman keşke hayatta olsam." Bunun üzerine Efendimiz, "Onlar çıkaracaklar mı beni?" diye sordu. O da, "Evet, senin getirdiğin gibi bir şeyi getirmiş olan herkes bu düşmanlığa uğramıştır. Eğer senin davet günlerine yetişirsem sana elimden gelen yardımı yaparım," dedi. Çok geçmeden Varaka vefat etti. Varaka ilk vahiy karşısında heyecanlanan son elçinin o gün için eşiyle birlikte kendisine danıştıkları bir bilge idi. Ancak bazı batılıların iddia ettiği gibi o Hazreti Peygamber'in bir bilgi kaynağı değildi. Muvahhid bir Hristiyandı ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderildiğini ikrar etmişti. Bu gelenin melek söylediklerinin de vahiy olduğunu Varaka'dan duymak Efendimiz'i rahatlatmıştı. Mekke'de doğup büyüyen, ticari seyahatlerde bulunan her Mekkeli gibi elbette Resul-i Ekrem'in de belli bir tecrübesi, fetanet sahibi biri olarak da ciddi bir birikimi vardı. Ancak Yüce Allah'ın Kur'an'da kesin olarak belirttiği üzere, daha önce ne bir kitaptan okumuştu ne de eliyle yazmıştı. İddia ettikleri gibi ona herhangi bir insan öğretiyor değildi. Başkalarına yazdırmıyor, kendisine sabah akşam geçmişlerin masallarından oluşan kitaplar da okunmuyordu. Aslında o kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Dahası kendisine böyle bir kitap verileceğini de ummazdı. Ancak rahmetiyle Rabbi ona böyle bir kitabı, Kur'an'ı vahyetmişti. Kendisine uyduğu bir kitabı ve peygamberi olmayan, okuma yazmada bilmeyen, kısacası ümmi olan bu peygamberin en büyük bilgi kaynağı Rabbinden kendisine indirilen vahiylerdi ve onlara ilk önce kendisi iman etti. İman ve esaslarını, ibadetin çeşitlerini ve rükünlerini, ahlaki erdemleri ve ahkamın özünü kendisine gönderilen ilahi vahiy sayesinde öğrendi. Resulullah'ın davranışları sorulduğunda, "Onun ahlakı Kur'an idi," derken Hazreti Ayşe bunu anlatmak istemişti. Kur'an vahyi 40 yaşına kadar Hicaz adetleriyle yetişen ama her türlü kötülükten sakınan Muhammedül Emin'i ayet ayet, sure sure adeta yeniden inşa etti. Hem ona öğretti hem de toplumu eğitti. Mekke'de olsun, Medine'de olsun onu hep vahiy yönlendirdi. Mekke'de bunca baskı karşısında sabretmesini emreden de, Medine'de müşriklere karşı savaşmasına izin veren de yine Kur'an idi. Neticede o, yaşayan bir Kur'an haline geldi. Ümmetine de Kur'an'a sarılmayı emretti. "Size öyle bir şey bıraktım ki, ona sıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı." Hazreti Peygamber'in sadece ahlakını değil, onun sünnetini ve siretini önemli ölçüde Kur'an belirliyordu.
Onun birçok tasarrufunun temelinde Kur'an vardı. Bu bazen doğrudan ve açık bir şekilde herhangi bir ayetten anladığı veya ondan çıkardığı bir hüküm olabileceği gibi, bazen Kur'an'ın bütününden hareketle varmış olduğu bir sonuç da olabiliyordu. Allah Resulü, Rabbinden kendisine vahyolunanları

0: birçok ayetine bütüncül yaklaşmak suretiyle külli kaideler koyuyor, o doğrultuda hükümler veriyordu. Örneğin Allah'ın her şeye iyi davranmayı farz kıldığını, bu nedenle öldürmenin kaçınılmaz olduğu savaş ve kısas gibi durumlarda bile öldürmeyi ve hatta hayvan kesimini güzelce yapmayı emreden hadisinde de durum böyleydi. Kutlu elçi, Yüce Allah'ın bu tavrını Kur'an'daki iyilik, güzellik veya kısaca insan hakkında zikredilen çok sayıdaki ayetlerden çıkarmış, Kur'an'daki ihsan düsturundan hareketle bu sünnetleri ortaya koymuş olmalıydı. Allah'la Resulü arasında Kur'an dışında da farklı iletişim şekilleri vardı. Bu iletişim bazen Hazreti Peygamber'e Cebrail'in gelmesi ve bir takım bilgiler vermesi şeklindeydi. Allah'la elçiler arasında iletişim sağlamakla görevli olan Cibril, değişik vesilelerle kutlu elçiye bilgiler getirmekteydi. Bir defasında Cebrail aleyhisselam, kimsenin tanımadığı bir insan kılığında gelmiş, ashabın huzurunda iman, İslam ve ihsanın ne anlama geldiğini Hazreti Peygamber'e sormuş ve ondan gayet veciz cevaplar almıştı. Aldığı cevapları tasdik edip giden bu zatın ardından Hazreti Peygamber, "Bu gelen Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi." buyurmuştu. İlk vahiyler geldiğinde Cibril'in gelip Hazreti Peygamber'e abdest ve namazı öğretmesi, Kabe'de 2 gün 5 vakit namazda ona imamlık yapması, namazların ilk ve son vakitlerini uygulamalı olarak göstermesi, neredeyse onu varis kılacak zannettim dedirtecek kadar komşuya iyi davranmayı tavsiye etmesi bunun örneklerini oluşturur. Söz konusu iletişimler bazen de ilham veya Hazreti Peygamber'in kalbine ilka, düşürme şeklinde cereyan etmekteydi ve kutsi hadislerin önemli bir kısmı bu tür iletişimin farklı tezahürleriydi. Gerek Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle sabahın aydınlığı gibi gerçekleşen salih rüyaları, gerekse uyanıkken kendisine arz edilen bazı manzaralarda söz konusu iletişimlerden addedilebilir. Örneğin bir gün Yahudi bilginlerinden birisinin sorduğu sorulara cevap verdikten sonra Hazreti Peygamber'in, "Bu adam bana sorduğunu sorana kadar bunlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ama Allah onları bana bildirdi." buyurması böyledir. Yine Hazreti Peygamber'in kendisine ümmetinin güzel ve kötü amellerinin arz edildiğini, güzel ameller arasında yoldaki rahatsız edici şeylerin atılmasını da gördüğünü haber vermesi bu duruma örnektir. Hazreti Peygamber gördüğü sadık rüyalardan da yararlanmaktaydı. O bu rüyaları yorumlamakta ve o doğrultuda hareket etmekteydi. Gördüğü bazı rüyalarını Yüce Allah er veya geç mutlaka doğru çıkarmaktaydı. Nitekim bir rüyasında Mekke'den hurmalıklı bir yere hicret edeceğini görmüş, önce oranın Yemame ve Hecer olabileceğini düşünmüştü. Sonra oranın Yesrib yani Medine olduğu anlaşılmıştı. Hazreti Peygamber Kur'an'da açık bir hüküm bulamadığı konularda kendi görüşüyle hareket eder ve "Muhakkak ki ben hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm" derdi. Allah Resulü kişisel görüşüyle hüküm verirken kendisinin bir beşer olduğunu ve zahire göre hüküm verdiğini şöylece dile getiriyordu. "Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak bir ateş parçası vermişimdir. Bu nedenledir ki onun aldığı kararların vahye mi dayandığı yoksa kişisel görüşü mü olduğu bazı sahabiler tarafından sorulabilmekteydi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي

0: بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle işittiği rivayet edilmiştir: zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir, buyurmuştur.

0: بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fadilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ اللَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi, Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو سعصعة'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said: ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
1: إنستان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: طارق بن أشيم'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip

0: ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
1: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
0: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
1: وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahfel sürmesi.

Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.
0: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini İşittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث
3: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
2: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجته

0: فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.
0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم: sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül bu yirevanı bahşın hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hadislerde ahlak kavramı. Hadislerde ahlak kavramı Kur'an-ı Kerim'dekinden daha geniş bir şekilde yer almaktadır. Hadis kaynaklarında Kitabül Edep, Kitabül Bir ve Sıla, Kitabü Hüsnil Hulk, Kitabül Ahlak ve Kitabü Zühd gibi başlıklar altında ahlak hadislerini ihtiva eden müstakil bölümler bulunduğu gibi, İmam Buhari'nin El Edebül Müfredi, Abdullah bin Mübarek'in Kitabü Zühd ve Rekaik gibi doğrudan ve dolaylı olarak sadece bu konuya dair hadis ve haberlerden oluşan eserler yanında, bu edebiyatın en eski ürünlerinden olan 40 hadis çalışmalarının başta gelen konularından biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de sadece huluk kelimesi geçmekteyken, hadislerde buna ilave olarak ahlak kelimesi de sıkça geçmektedir. Hatta iyi ve kötü huyları ifade etmek üzere ahlak kelimesi bazı sıfatlarla izafet yoluyla kullanılmaktadır. Örneğin, mekarimul ahlak, münkeratül ahlak, hüsnül huluk, sü'ül hulk, ahsenül ahlak, sü'ül ahlak, seyyi'ül ahlak, hüsnül ahlak terkipleri bunlar arasında sayılabilir. Bu kullanımların geçtiği bazı rivayetleri şöyle sıralayabiliriz. Ahlak kelimesinin geçtiği bir hadiste Abdullah bin Amr bin As şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi çirkin olan hiçbir şeye de özenmez ve şöyle buyururdu. Hayırlınız, ahlakı güzel olanınızdır. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadiste ise ahlak kelimesi şu şekilde yer almaktadır. İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor desinler diye uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Huluk kelimesinin geçtiği Ebu Hureyre hadisinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olandır. Hüsnül huluk kelimesi Nevvas bin Seman'dan rivayet edilen hadiste şöyle geçmektedir. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Sü'ül hulk kelimesi Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste şöyle geçmektedir. Bir müminde bulunmayacak iki özellikten biri cimrilik, diğeri de su'ul hulk, kötü ahlaktır. Bir başka hadiste ahlaki kötülükler anlamında münkeratül ahlak ifadesinin yer aldığını göstererek Hazreti Peygamber'in Allah'a nasıl sığındığını aktarmış olalım. Kuteybe bin Malik'ten gelen bir rivayette münkeratül ahlak terkibi şöyle yer almaktadır. Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, ahlaki kötülüklerden, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'a sığındığı üç şeyden birisi kötü ahlak olarak ifade edilmektedir. Ticaret kavramı. Ticaretin sözlük anlamı. Arapça asıllı olan ticaret kelimesi tecara kökünden mastar olup satmak ve satın almak anlamlarına gelir. Arapçadaki birçok ticari tabir gibi tacir kelimesi de Arami asıldan alınmış bir kelimedir. Arapçada tecara kökünün türevlerinin az bulunması ve tacir kelimesinin şarap taciri anlamını içermesi de bu kelimenin yabancı asıldan geldiğini akla getirmektedir. Ayrıca bu kelimenin çoğullarının oluşturulmasındaki kararsızlık da yabancı asıldan geldiğini gösteren başka bir delildir. Bu durum aynı zamanda Arapların ilk temas ettikleri Arami tacirlerinin şarap tüccarları olduğuna işaret etmektedir. Bu kelime Arapçaya girdikten sonra zaman içinde her türlü ticaretle uğraşan ticaret erbabı için kullanılmaya başlanmıştır. Ticaretin terim anlamı. Ticaret kelimesine dair İslami literatürde ve pozitif bilimlerde değişik yönlerden tanımlar yapıla gelmiştir. Bu tanımların önemlileri arasında şunları zikredebiliriz. Ticaret, kar amacıyla sermayede tasarrufta bulunmaktır. Bir şeyi ucuza alıp pahalıya satarak aradaki farktan para kazanma işidir. Ayrıca insanların sınırsız ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkan ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için yapılan çalışma faaliyetlerine ticaret diyebiliriz. Kur'an'da ticaret

Bir yerde geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında ticaret hayatıyla ilgili yasaklar, bir kısmında övgüler, bir kısmında uyarılar yer almaktadır. Bazı ayetlerde ticareti bereketli olanlar, bazılarında bereketsiz olan ve hüsrana uğrayanlardan söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle haksız kazanç yasaklanmış, yapılacak ticaretin meşru ve ticaret akdini gerçekleştirenlerin aralarında rıza ile yapılmış olması şart koşulmuştur. Nitekim bir ayette, "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin" buyrularak inananlar uyarılmıştır. Ayrıca kazançları bereketli olanlar ve olmayanlar hakkında, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler buyurularak bereketli kazanç övülmüştür. Bir diğer ayette de işte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir buyurularak ticaret hayatıyla manevi hayatın iç içe oluşuna işaret edilmiş, hidayete tabi olanların güzel bir kazanca sahip oldukları, diğerlerinin ise ticaretlerinin bereketsiz olduğu bildirilmiştir. Diğer bazı ayetlerde ise onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Ve ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın buyurularak ticarete dalıp uhrevi vazifelerini ihmal edenler uyarılmış, her türlü dünyevi meşguliyetlerine rağmen Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirebilenler övülmüştür. Kur'an-ı Kerim, kârlı bir kazanç denilince akla gelen maddi anlamdaki kazanca farklı bir boyut katmıştır. Zira Allah Teala, ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur buyurarak, kişiler için manevi kazancın her türlü maddi kazançtan daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Kur'an-ı Kerim, ticaret hayatına farklı alanlar ve değişik kavramlar getirmiştir. Bunlar arasında amel, say, kast, ziraat, maişet, kesb ve sun gibi kavramları zikredebiliriz. Özellikle kast ve amel kavramları Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Kast kavramı çoğunlukla iman-küfür çizgisine işaret edecek tarzda manevi açıdan dengede olmak anlamında, kimi yerde aşırılığa gitmemek yani israfın karşıtı olan iktisat, tutumlu olmak anlamında kullanılmaktadır. İslam, çalışıp mal kazanan kimseyi takdir eder. Ayrıca bu malın Allah tarafından çalışmasının karşılığı olarak çalışana verildiğini bilmelerini hatırlatıp, nimetin gerçek sahibini ve onun verdiği nimeti unutan, bu sebeple şükretmesini bilmeyen azgın ve şımarık kimseler gibi olunmaması konusunda da ikazlarda bulunur. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ve haksızlığın, nimetin kaynağının Allah Teala olduğunu unutup şımaranların sembolü olarak gösterilen Karun da, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen, yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, Hazreti Musa'nın kavminden büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarlarını büyük bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir" der
bütün

0: nimet ve servetlerin Allah'ın rızkı genişletmesinden ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca dünya hayatını arzulayanlar ne olurdu Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararlı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Karun'un sonuysa şöyle açıklanır. Sonunda Karun'u da evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir topluluğu da olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. Kasas Suresi 81 ve 82. Ayetler.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar. Sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek. Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı, iki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız. İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

0: Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz.

0: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpet'in Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Giriş. Bir insanın ahlakı zor anlarda belli olur. İşler yolundayken iyi davranmak kolaydır. İnsanın gerçek hali ise malı azaldığında, dostu tehlikeye düştüğünde, toplum sarsıldığında veya omzuna ağır bir sorumluluk bindiğinde ortaya çıkar. Hazreti Ebubekir, nebevi terbiyenin öne çıkan örneklerinden biridir. O, Allah Resulü'nün yakın arkadaşı olmanın ötesinde, davetini ilk anda kabul eden, hicrette ona yoldaşlık eden, zayıflara yardım eden, ümmetin en zor günlerinde metanetini koruyan ve halifelik görevini emanet bilen bir şahsiyetti. Bu bölümde amaç, onun hayatındaki olayları kronolojik olarak sıralamaktan ziyade, bu hadiselerin ortasında nasıl bir sadakat ve duruş sergilediğini göstermektir. Hazreti Ebubekir'in hayatını özetleyen en temel kavram sıdktır. Sıdk, yalnızca doğru söylemek değildir. Hakikati duyar duymaz tereddüt etmemek, güvenilir olmak, sevdiği davaya sonuna kadar bağlı kalmak, Allah Resulü'nün rızasını kendi rahatının önüne koymaktır. Ona Sıddık denmesi de sıradan bir lakap olmayıp bütün ömrünü özetleyen bir nitelemedir. İslam öncesi hayatı ve güvenilirliği. Hazreti Ebubekir Fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Kureyş'in Teymoğulları koluna mensup olup soyu Mürre bin Ka'b'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşiyordu. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda tanınan, sözüne güvenilen, iffetli, bilgili ve saygı duyulan bir kişiydi. Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşır, zaman zaman Suriye ve Yemen taraflarına giden kervanlara katılırdı. Mekke'de kan davaları ve diyet işlerinin onun eline bırakılması, toplumun ona duyduğu güvenin somut bir karşılığıydı. Cahiliye dönemindeki yaşayışı, iyi ahlakının daha o zaman temiz bir karakterde geliştiğini gösteriyordu. Hazreti Ebubekir, çağdaşlarından farklı olarak içkiye yaklaşmaz, putlara gönül bağlamaz, İslam gelmeden önce de taşkınlıktan, kabalıktan ve ölçüsüzlükten uzak dururdu. İlahi davet kendisine ulaştığında tanıması ve kabul etmesi bu yüzden kolay oldu. Bu temiz fıtrat onun ahlakının başlangıç noktasıydı. Ahlakı sıdk, sabır ve diğerkamlık gibi olgun erdemlere dönüştürense Allah Resulü'nün yanında geçirdiği yıllar ve onun terbiyesi olacaktı. Adları ve lakapları da Hazreti Ebubekir'in nasıl bir insan olduğunu ele verir. Bir rivayete göre cahiliyede Abdülkâbe diye anılırdı. Müslüman olunca Hazreti Peygamber ona Abdullah adını verdi. En meşhur lakabı Sıddık, çok samimi ve çok sadık demektir. Allah Resulü bu lakabı ona İsra ve Miraç haberini tereddütsüz tasdik etmesi üzerine vermiştir. Atik için güzel ve soylu gibi anlamların yanı sıra Hazreti Peygamber'in sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin iltifatından geldiği de söylenir. Şefkatini anlatan Evvah, Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan niteleme ile aynı köktendir. Mağara arkadaşlığını hatırlatan sahiple iki kişiden biri ifadesinde ona işaret edilir. Etka ise Leyl suresinde geçen takva sahibini anlatır. İslam'dan önce kazandığı itibar, İslami dönemde büyük bir hayra vesile olmuştur. Çevresindeki insanlar onun ticaretteki dürüstlüğüne, kabileler hakkındaki derin bilgisine ve sözlerindeki ölçüye daima şahitlik etmişlerdir. Kabile bağlarının hayati önem taşıdığı bir toplumda, kimin kimle akraba, dost ya da hasım olduğunu bilmek önemliydi. Hazreti Ebubekir bunu herkesten iyi bilir, hatta Hazreti Peygamber soy meselesinde bazı sahabileri ona gönderirdi. Nitekim Allah Resulü, Ebubekir ensab konusunda Kureyş'in en bilgilisidir demiştir. Bu bilgisini taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için de kullanırdı. Bu yüzden onun İslam'a yaptığı çağrı, muhatapları tarafından yeni ve yabancı bir tekliften ziyade güvenilir bir dostun samimi daveti olarak karşılanmıştır. Yıllarca kazandığı güven böylece İslam davetinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Tereddütsüz imanı. Hazreti Ebubekir ilk vahyin gelişinden haberdar olduğunda Hazreti Peygamberle görüştü ve İslamiyet'i hemen kabul etti. Bu sırada 37 veya 38 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Uzun hesaplara, tereddütlere, çekingenliklere kapılmadı. Çünkü Hazreti Peygamberi cahiliye döneminden beri yakından tanıyor, onun doğruluğuna ve güvenilirliğine şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber daha sonra davet ettiği kişilerin çoğunda geçici de olsa bir duraklama gördüğünü, ancak Hazreti Ebubekir'in bu çağrıya hiçbir tereddüt göstermeden icabet ettiğini söylemiştir. Onun bu hızlı kabulünün arkasında yıllar içinde oluşmuş sağlam bir tanıklık vardı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in ömründe yalan söylemediğini, kimsenin güvenini boşa çıkarmadığını biliyor, vahiy haberini de aynı güvenle tasdik ediyordu. Müslüman olduktan sonra imanını kendi kalbinde saklamadı. Tebliğin gizli yürütüldüğü ilk dönemde birçok kişinin İslam'la buluşmasına vesile oldu. Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi İslam tarihinin öncü isimleri onun davetiyle Müslüman oldu. Onun daveti zorlamadan, incitmeden ve kırmadan yürürdü. Dostluğu, güvenilirliği ve güzel sözlülüğüyle kimseyi incitmeden, nezaketle ve samimiyetle hakka çağırırdı. Cömertliği. Cömertlik, Hazreti Ebubekir'in en belirgin hasletlerindendir. Müslüman olmadan önce hali vakti yerindeydi. Ancak servetinin önemli kısmını İslam uğrunda harcadığı için Medine'ye hicret ettiğinde mal varlığı çok azalmıştı. Onu cömert kılan, malının çokluğundan ziyade bunu nereye harcadığıydı. O malını baskı gören ve ezilen insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Mekke'de koruyucusu bulunmayan köle ve cariyeler ağır baskılara maruz kalıyordu. Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne ve başka mazlumları çoğu zaman değerlerinden fazla bedeller ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe, zayıf kimseleri azat etmesinden rahatsız olmuş, güçlü kişileri azat etmesinin kabilesi için daha faydalı olacağını söylemişti. Halbuki Hazreti Ebubekir, insanları Allah rızası için hürriyete kavuşturuyordu. Onun bu tavrı hakkında, malını verip Allah'a karşı gelmekten sakınanı öven Leyl suresi 5-7. Ayetlerin nazil olduğu nakledilir. Malı onun elinde mazlumların kurtuluşuna dönüşen bir araçtı. Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir'in malı kadar hiçbir mal bana faydalı olmadı buyurması da bu fedakarlığın değerini gösterir. Onun cömertliği İslam davetinin en zor zamanlarında mazlumlar ve davetin kendisi için önemli bir destek oldu. Merhameti ve cesareti. Hazreti Ebubekir yumuşak kalpli bir insandı. Kur'an okurken ağlar, ayetlerin tesiriyle gönlü incelirdi. Ancak bu yumuşaklık onu korkak yapmadı. Merhameti cesaretini güçlendirdi. Müslümanların sayısı az olduğu dönemde Kabe'de İslam'ı açıkça anlatmak istedi. Hazreti Peygamber Müslümanların henüz az olduğunu düşünerek başlangıçta buna sıcak bakmadı. Ancak Hazreti Ebubekir'in ısrarı üzerine izin verdi. O haremde müşriklere hitap ederek putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah Resulüne iman etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ağır şekilde dövüldü, tanınmayacak hale geldi. Kendine geldiğinde ise ilk sorduğu şey Hazreti Peygamber'in durumu oldu. Aynı olayda kendisi ağır bir saldırıdan çıkmasına rağmen annesi için Hazreti Peygamber'den dua istedi. Kısa süre sonra annesi de Müslüman oldu. Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkması ve sonra İbn-i Duğunne'nin himayesiyle Mekke'ye dönmesi de aynı çizgiyi gösterir. Mekke'de baskılar artınca Hazreti Peygamber'den izin alarak Habeşistan'a gitmek istedi. Yolda karşılaştığı İbn-i Duğunne, onun iyilik yapan, sıkıntıya düşene yardım eden, düşkünü gözeten bir insan olduğunu söyleyerek kendisini himayesine aldı ve Mekke'ye geri götürdü. Fakat Hazreti Ebubekir evinin bahçesinde Kur'an okurken içten içe ağlıyor, kadınlar ve çocuklar bu okuyuşun etrafında toplanıyordu. Kureyşliler bundan rahatsız olunca İbn-i Duğunne ondan ibadetini gizlemesini istedi. Hazreti Ebubekir ise insan himayesini reddetti ve Allah'ın himayesine razı olduğunu bildirdi. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al." buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildi.

0: Dine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin dertindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
3: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
2: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın.
4: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da ne? Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın! Dağılın!
6: Müjde Abdülmuttalip. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
2: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
6: Evet. Amine'nin bir oğlu.
2: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah baba.
2: Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
2: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
0: İkinci bölüm.

0: Abdülmuttalib'in evinde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Haşimoğulları sülalesine yeni katılan bu bebek herkes için göz aydınlığı olmuştu. Yakın zamanda kaybettikleri Abdullah'ın acısını hafifleten, Abdülmuttalib'e yaşama sevinci olan bu bebeğe Muhammed ismini koydular. Abdülmuttalib doğumun 7. gününde Mekke'de büyük bir ziyafet verdi.
1: Ümmü Eymen, geldin mi?
2: Geldim hanımım, geldim.
1: Nasıl geçti? Bir aksaklık olmadı ya.
2: Büyük bir ziyafet oldu, çok güzeldi.
1: Abdülmuttalib'in istediği gibi oldu mu?
2: Evet, onun istediği gibi oldu ama Mekke'nin uluları için aynı şeyi söyleyemem.
1: Neden?
2: Abdülmuttalib kimsenin ihmal edilmemesi gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti ya. Yoksul, köle, yolcu kim varsa bu ziyafetten nasiplendi. Mekke eşrafı da onlarla aynı muameleyi görmekten hoşlanmadılar.
1: Ah, şu mesele. Abdülmuttalib de ataları da bu kibri kırmak için çok uğraştılar ama nafile.
2: Hanımım, Abdülmuttalib ve oğulları geldiler.
1: Buyursunlar. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız? Torunum nasıl?
1: Hamdolsun iyiyiz. O da iyi dedesi.
3: Yeterince beslenebiliyor mu?
1: Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi de çağırdık bugün. O da emziriyor.
3: Ücret karşılığında süt evlat edinmek isteyen kadınlar gelir yakında Mekke'ye.
1: Ondan ayrılmak hepimize zor gelecek. Nasıl dayanacağız buna?
3: Ondan uzak kalmak en çok beni üzer. Ama Mekke'yi biliyorsun. Şu sıcaklara küçücük yavrular nasıl dayanır? Vebadan ve diğer salgınlardan korkuyorum. Dağ gibi yiğitleri devirip giden hastalıklardan. Mekke'den uzakta olursa bunlardan korunur. Hem yaylalarda yaşayan kabileler fasih Arapça konuşur. Dilleri akıcı ve pürüzsüzdür. Oğlumun lisanı da kusursuz olur orada yetişirse.
1: Haklısın. Hem annesinin sütü de yetmiyor. Buna mecburuz. İnşallah iyi bir süt anne buluruz.
0: Yeni doğanları süt anneye vermek Kureyş'in ileri gelenlerinin adetiydi. Havası daha rahat olan yerlerde yaşayan kabilelere mensup kadınlar senede iki defa Mekke'ye gelerek ücretle emzirmek için bebek ararlardı. Abdülmuttalib torunu için bir süt anne arıyordu. Bu sırada Beni Sa'd kabilesinden Halime ile karşılaştılar.
3: Şu yavruya acilen bir süt anne bulmalıyım. Yoksa ne yaparız? Şu karşıdaki kadın henüz bir bebek bulamamış gibi. Yanımda da süt çağında bir oğlan. Bir konuşalım bakalım. Merhaba.
4: Merhaba.
3: Süt annesi olmak için çocuk arıyorsun galiba.
4: Evet beyim.
3: Nerelisin sen? Nereden geliyorsun?
4: Beni Sa'd kabilesindenim.
3: Bu kabileyi tanırım. Güvenilir adamlardır. Keşke teklifimi kabul etse. Sa'd kabilesi cömertlik ve şerefle bilinir. Arapçayı da güzel konuşursunuz. Adın nedir?
4: Halime.
3: Güzel. İsmin yumuşak huylu manasına geliyor. İsimler karakterlere tesir eder. Annelik yapacak kadınların Halim olması ne iyidir. Hem de Sa'd kabilesindensin. Cömert ve şerefli bir kabiledensin. Bu iki haslet bir arada bulunduğu zaman dünyanın hayrı bir araya gelmiş demektir. Ey Halime, benim himayemde olan bir yetimim var. Onu bazı kadınlara arz ettim. Biz götüreceğimiz çocukların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek kabule yanaşmadılar. Gel sen onu kabul et. Umulur ki onun sayesinde mutluluğa erersin.
4: Bana biraz müsaade et de kocama danışayım.
5: Ne yapayım bilmiyorum ki. Kıtlık iyice belimizi büktü. Bu çocuk bir yetim. Dedesi ne kadar korur kollar ki. Öbür taraftan da başka bir bebek bulamadım. Hem o bebeğin bir süt anneye ihtiyacı var. En iyisi onu almak. Bakalım eşim ne diyecek.
6: Halime.

0: bu bebek çok farklı. Ah, nasıl da kaynadı içim. Ne güzel gözleri var. Ne derinden bakıyor.
1: Getirdin mi bebeği?
0: Getirdim. Bir bak bakalım yeni oğluna.
1: Ver bakayım kucağıma. Maşallah, ne kadar güzel bir bebek.
0: Öyle öyle değil mi? Benim de ilk görüşte kanım kaynadı ona. Bebeği alacağımı söylemek için döndüğümde Abdülmuttalip oturmuş benden haber bekliyordu. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda yüzü aydınlandı. Nasıl sevindi, bir görmeliydin. Sonra evine gittim. Odaya girdim. Beşiğinin başına gittim. Süt gibi bembeyaz örtüye sarılı, mis gibi kokan Muhammed'i gördüm. Elimi göğsüne koyunca gözlerini açtı. Gülümsedi sanki bana. Eğilip alnından öptü. Kokusunu içime çektim.
1: Zaten yufka yüreklisindir. Yetim olduğunu duyunca dayanamamışsın.
0: Evet, hele de emzirdikten sonra. Artık Abdullah ve Şeyma'dan farklı değil benim için. Annesini görsen, gencecik bir kadın. Bebek doğmadan eşini kaybetmiş. Beni görünce hem sevindi, hem de yavrusundan ayrılmanın hasreti çöktü yüreğine.
1: Kolay değil tabii.
0: Hem de hiç değil. Ama mecbur kalıyorlar bebeğin hayata tutunması için.
1: Bak, onların mecburiyeti bize de rızık kapısı açıyor. Allah çocukları sever. Yetim çocukları daha çok sever. Belki bu bebek hürmetine işlerimiz rast gider, bize de bereket kapıları açılır.
2: Hazreti Muhammed Beni Saat yurdunda 2 sene kaldı. Bu süre zarfında Halime ve ailesinin işleri rast gitti. Hayvanları daha sağlıklı, ekinleri daha bereketliydi artık. Muhammed'i çok sevdiler. Ondan ayrılmak 2 sene de zor geliyordu. Ama artık bebeği ailesine teslim etmeleri gerekiyordu. Bu sırada Mekke'de Abdülmuttalib'in korktuğu gibi bir salgın oldu. Bunun üzerine Halime çocuğun biraz daha yanlarında kalması için müsaade istedi. Ve Hazreti Muhammed 4 yaşına kadar Beni Saat yurdunda kaldı. Süre dolduğunda emaneti annesine teslim ettiler. Hazreti Muhammed artık annesinin yanında, dedesinin himayesindeydi. 6 yaşına geldiğinde annesi onu babasının kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı. Amine Hatun, Hazreti Muhammed ve Ümmü Eymen'in misafir olduğu ev, akrabaları Neccaroğullarından Nabiga'nın eviydi. Burada 1 ay kadar kaldılar. Abdullah'ın kabri de bu evin bahçesindeydi.
3: Ümmü Eymen, hayırdır? Dalıp gitmişsin pencereden bakarken. Topraklarını mı özledin?
4: Topraklarımı mı? Ben nereden geldiğimi unuttum çoktan. Küçücük bir kızdım köle olarak satıldığımda. Çok şükür ki Abdullah ve Amine'nin evine düştüm. Evin bir ferdi gibi davrandılar bana. Benim ait olduğum yer artık Mekke. Amine'nin yanı. Amine'yi izliyordum. Her gün Abdullah'ın kabrini ziyaret ediyor. Kabrin başında uzun uzun kalıyor ve gözyaşı döküyor. Bu halin kendisine zarar vermesinden korkmaya başladım.
3: Ah Amine, nasıl dayansın yüreği? Daha gencecik de Abdullah, kolay mı?
4: Allah sabrını veriyor. Şimdi Muhammed'in yanında ya, yüzü güler oldu. Ona bakarken nasıl parlıyor gözleri, dikkat ettin mi?
3: Sahi, Muhammed nerede?
4: Sizin çocuklarla oynuyor. Az önce Enise ile koşturuyordu. Şimdi de şu hisarın üst tarafındalar.
3: Çocuklar birbirini bulunca mutlu oluyor. Dün de havuzda oynarlarken çok eğleniyorlardı.
4: Evet, birkaç seferde yüzmeyi öğrenmiş. O halinden memnun. Bir de Amine iyi olsa.
3: Yalnız kalmasın. Belki yanında olursan daha iyi hisseder kendini.
4: Ben bir bakayım hanımıma.

0: Hanımım, iyi görünmüyorsun. Biraz dinlensen, öyle çıksak yola.
1: Artık yola düşme vaktimiz geldi Ümmü Eymen. Neredeyse bir ay oldu.
0: Sana bir şey olmasından korkuyorum. Yüzün sarardı, dermanın yok.
1: Mekke'nin havası iyi gelir bana, merak etme.
0: Peki, nasıl istersen. Ben hazırlıkları yapayım.
2: Bak, görüyor musun? Muhammed ve Amine kabrin başında Abdullah'a veda ediyorlar.
0: Ne hüzünlü bir veda. İçimde kötü bir his var. Amine'nin yüzünden pek çok şey okuyorum. Hasret, acı, yorgunluk. Ama sanki sadece bunlar değil, daha başka bir şey. Aklıma gelenden Allah korusun. Onu yavrusuna bağışlasın Yüce Mevla.
2: Dikkatli olun.
3: Ümmü Eymen'in korktuğu şey başına geldi. Yolda Ebva köyünde Amine Hatun'un hastalığı ağırlaştı. Oğlunu yanına çağırdı. Yavrusunun ellerini avucuna aldı. En munis, en şefkatli bakışıyla oğlunun güzel gözlerine baktı. Bir annenin çocuğuna söyleyebileceği en güzel veda cümlelerini söyledi evladına.
1: Her şeyin bir sonu var. Daha fazla gücümün kalmadığını biliyorum. Senin büyüdüğünü görmek isterdim ama maalesef.
0: Öyle deme Amine. Lütfen öyle deme.
1: Muhammed'i yaklaştır bana. Yavrum, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk. Hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
0: Amine! Amine!

0: her ölüm zordur. Fakat yavrusunun yanında can teslim eden gencecik bir annenin ölümü. Anneciğini kaybetmenin acısıyla mahzun olan Hazreti Muhammed'i Ümmü Eymen bağrına bastı ve dedesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü.
1: Ümmü Eymen, neler oluyor? Duyduklarım, duyduklarım doğru mu?
2: Maalesef doğru. Amine vefat etti.
1: Allah'ım, Allah'ım sabır ver. Muhammed nerede?
2: Şimdi baba annesine teslim etti. Çok üzgün. Yol boyunca ağladı. Annesine doyamadı çocuk.
1: Babasını zaten hiç görmedi. Şimdi de anneciğim. Ah yavrum, ah Muhammed'im. Nasıl oldu bu?
2: Necaroğullarından Nabiga'nın evinde misafir olduk bir ay boyunca. Orada bir şey yoktu. Halsiz görünüyordu sadece. Yola çıkmayalım dedim ama gelmekte ısrar etti. Ebba yakınlarında ateşlendi. Kurtulamadı bu hastalıktan.
1: Muhammed şahit oldu mu olanlara?
2: Üçümüzdük. Başka kimse yoktu. Görmesini istemezdim ama...
1: Elinden bir şey gelmezdi. Sağ salim getirdin ya torununu bana. Allah razı olsun sen.
2: Tabii ki getirecektim. O benim elime doğdu. Benim de oğlum sayılır.
1: Bundan sonra da sana emanet ümmeyim. Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
2: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
1: Ah Muhammed. Ah yavrum. Yetimdin. Öksüzde kaldın.

0: Abdülmuttalip göz bebeği Muhammed'i büyük bir ihtimamla büyütüyordu. Onun her hareketinden hoşlanır, sofraya onsuz oturmazdı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan ve başka kimsenin oturmasına müsaade edilmeyen yere torunu serbestçe girer çıkar, buna mani olmak isteyenler Abdülmuttalip'ten "Bırakın oğlumu, istediğini yapsın" diye azar işitirlerdi. Bu şefkat dolu yıllar da uzun sürmedi. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi hastalandı ve bunun ölüm hastalığı olduğunu anlayıp çocuklarını yanına çağırdı.
1: Yıllar önce Allah'a beni evlatlarla desteklerse birini kurban edeceğim diye söz vermiştim. Sonra sizler dünyaya geldiniz. Allah bana 10 erkek, 6 da kız evlat bahşetti. Nasıl şükretsem azdır. Sizlere Allah'a karşı samimi olmanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz sözü yerine getirin, adaklarınızı gerçekleştirin, kötülüklerden sakının, zulme ve haksızlığa meydan vermeyin. Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere hürmet gösterin. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. Misafire ikram edin. Yedirebildiğiniz kadar yemek yedirin. Ben bugüne kadar bu dediklerimi yaptım. Size de bunu tavsiye ederim. Artık bu dünyadan ayrılma vaktim gelmiştir.
2: Hayır. Hayır, öyle deme.
3: Babacığım.
2: Öyle deme babacığım.
3: Öyle söyleme. Allah sana uzun ömür versin.
4: Sen bu kavmin efendisisin.
3: Cömert, güzel ahlaklı, cesur, nazik ve adaletlisin. Eğer bu dünyada temelli kalmak şerefle mümkün olsa, sen taşıdığın bu özelliklerle buna layık olurdun.
5: Baba, biz senin tavsiyelerinin hepsini bizzat yaptığına şahit oldum.
6: Kötülüklerden uzak durdum.
7: Mekke'de adaleti sağladım.
8: Yoksulları doyurmakla kalmadın. Dağ başındaki kurdu kuşu dahi düşündün.
9: Akrabalarınla ilgilendin. Bu meziyetleri biz senden öğrendik.
1: Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bana ardımda doğruyu yanlıştan ayırabilen evlatlar bırakmayı nasip etti. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Ebu Talip, Zübeyir, yaklaşın bana.
9: Buyur baba, buradayız.
1: Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
0: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Mekke çarşısı matem için günlerce kapalı kaldı. Küçük Muhammed dedesinin tabutunun ardından ağlarken amcası Ebu Talip yanına geldi, yeğeninin elini tuttu ve bundan sonra o eli hiç bırakmadı. Desteğini ondan hiç esirgemedi.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
1: Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve "Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu: "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutkı sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hademindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Komşu hakkı, Cebrail'in vasiyeti. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşusu kendisine kötülük yapmasından korkan kimse cennete giremez. Amr bin Sa'd bin Muaz'ın ninesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey mümin hanımlar! Sizden biri yanmış koyun paçası dahi olsa, komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, dostum Hazreti Peygamber bana şunu tavsiye etti. Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak. Uygun bir şekilde çorbandan onlara da ikram et. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman öldüğünde en yakın komşularından üç hane halkı kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederse, Yüce Allah, bildikleri kadarıyla şahitlikte bulunan kullarımın şahitliğini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım buyurur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre bir adam Resulullah'a iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber

şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Hazreti Aişe anlatıyor. Ya Resulallah, benim iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Resulullah, kapısı sana en yakın olana buyurdu. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa, komşusuna karşı hayırlı davranandır.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi mithla yevmi veledethu ummuh.
1: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anısından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh

Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz

0: görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu. Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafında toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Başkasını kendine tercih etmek, yani ithar. Sıradaki hadisi şerifimiz 566 nolu hadis. Bu bölümdeki ilk hadisimiz: Van Ebi Hureyre'ta, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Câ'a raculun, bir adam geldi, ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Fakale, gelince adam Resulullah'a dedi ki, İnni mechudun, ya Resulallah, benim gücüm, takatim kalmadı. Yani bittim, tükendim. Şu an o kadar açım ki. Yani feri tükenmiş. Neredeyse hareket edecek hali kalmamış. Açlığın doruk noktası bu. İnni mechudun. Ya Resulallah, benim cehdim, takatim, ferim bitti, tükendi. Dolayısıyla yardım bekliyor. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, فَاَرْسَلَ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarına haber gönderdi. Demek hepsine değil, bazı annelerimize haber gönderdi. Muhtemelen yanında yiyecek olduğunu düşündüğü annelerimize haber gönderdi. فَقَالَتْ. Ancak annelerimiz şöyle cevap gönderdiler: وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, seni hak ile gönderene yemin olsun ki, مَا عِنْد۪ي اِلَّا مَا اُنْ, bende sudan başka hiçbir şey yok. ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرَى, sonra bir diğer annemize haber gönderdi. فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ, o annemiz de benzeri bir şey söyledi. Sonra diğerine, sonra diğerine, hatta kulna kulluhunna, ta ki hepsi misle zalika, aynı şeyi söyledi. La vellezî ba'athaka bil haqqi, hayır yok, seni hak ile gönderene yemin olsun ki, ma indi illa ma'un, bende sudan gayrı hiçbir şey yok. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedirecekse önce kendi hanesinden, hanelerinden bir şeyler yedirmeyi denemiş. Ama ortaya çıkan tabloda Resulullah'ın hanelerinde, yani annelerimizin evlerinde sudan gayrı hiçbir şey yokmuş. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem'a. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, مَنْ يُضِيفُ هَذَا, bu kişiyi kim misafir eder? اَلَّيْلَةَ, bu gece. Etrafındaki insanlara Allah'ın Resulü, belki onlardan biri götürür de bir şeyler yedirir, bu adamı misafir eder. Ortada kalmış, yiyecek bir şeysi yok, barınacak bir yeri yok. Kim bilir, belki hicret edenlerden birisiydi, uzaktan gelen belki birisiydi. Buna dair karine, Resulullah'ın kim onu misafir eder, konuk eder sorusundan çıkarılabilir. Çünkü sadece bir yemek olayı olsaydı kim yedirir derdi. Ama adamın dışarıdan gelmiş, her şeye ihtiyacı var. Konaklamaya ihtiyacı var. Yol boyunca da feri takati tükenmiş açlıktan. O yüzden Allah'ın Resulü men yudifu hâzâ el-leylete, kim bu adamı misafir eder? Yani alsın evine götürsün, misafir etsin. Fakale, bunun üzerine dedi ki raculun minel ansari, ensardan bir adam. Dedi ki ana, ben ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, ben misafir ederim. Fantalaka bihi, aldı adamı yanına, ila rahlihi, ve götürdü hanesine doğru. Fekale limraatihi, varınca oraya adam hanımına dedi ki ekrimi dayfa Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam Allah'ın Resulü'nün salat ve selam üzerine olsun misafiri. Yani o bize misafir olarak bunu gönderdi. Ne olur ona ikramda bulun. Bir şeyler sun. Adam yesin. O fi rivayetin, aynı hadisin başka bir rivayetinde, yani başka bir kanalla gelen rivayetinde قال لمرأته, adam hanımına demiş ki هل عندك شيء, var mı sende bir şey, yani yiyecek içecek bu adama sunabileceğimiz. فقالت, bunun üzerine kadın demiş ki لا, hayır bir şey yok. إلا قوت صبياني, sadece çocuklarımın azığı var. Yani onları doyuracak kadar. Gut dediğine göre. Kale, bunun üzerine adam demiş ki feallilihim bir şeyin, onları bir şeylerle avut. Ve izâ aradul aşâ'a, akşam yemeği isteyecek olurlarsa fenevvimihim, var onları uyut. Şimdi misafirimiz bizim önceliğimiz. Yani çocuklar bir gün aç kalsalar da bir şey olmaz. Bir akşam aç uyurlar. Bana bu misafiri Resulullah verdi. Onu utandırmak istemiyorum. Çocuklara bir çaresini bul. Oyala onları, sonra da uyut. وَاِذَا دَخَلَ دَيْفُنَا, ben misafiri içeri getirdiğimde فَاَطْفِئِي اَسْسِرَاجَ, ışığı söndür. وَاَرِيهِ اَنَّا نَأْكُلُوا, ona biz yiyormuş gibi yapalım. Çünkü ortada sadece bir kişilik yemek var. Biz de yersek adam aç kalır. Böyle bir olayı tasarladılar. Şu ya da bu sebep ile sirac dediği kandili söndürecekler ve o alacakaranlıkta yemekten yiyormuş gibi yapacaklar. Çünkü onlar yemez de misafire yedirirlerse misafir kendisini iyi hissetmez, rahatsız olur, mahcup olur. Ortalıkta belli ki yaygın bir açlık var. Annelerimizin hiçbirinin hanesinde yemeğin olmadığı bir dönemi düşünün. Adam ise takatinin son noktasına gelmiş. Yemesi lazım. Dolayısıyla bizimkiler karı koca yiyormuş gibi yaptılar. Fekâdû, oturdular. Ve ekele dayfû, misafir yemeğini yedi. Ve bâta tâviyeyni, ama o ikisi karı koca

0: Vallahu, Allah'ın çok hoşuna gitti. Taaccüp, beğeninin doruk noktası, ileri noktası. Hazreti Peygamber bu kelimeyi Cenab-ı Hak için kullanmış burada. Aciballahu. Allah çok beğendi. Çok hoşuna gitti. Min saniyaikuma, sizin bu yaptığınızdan. Bidayfikuma, misafirinize bu yaptığınızdan ötürü Allah çok beğendi. Sizleri yani. Elleylete, bu gece. Bu gece siz ikinizin yaptığınızdan ötürü Allah sizi çok beğendi. Demiş, salat ve selam üzerine olsun. Belli ki sabaha doğru Hazreti Cibril Emin kendisini ziyaret etmiş olmalı. Dün o misafiri verdiğin Medineli Ensar var ya, ona kendisini iyi hissettirmek ve karnını doyurmak için çocuklar aç olduğu halde ve kendisi o yiyeceğe ihtiyacı bulunduğu halde böyle bir kurgu yaparak, kandili söndürerek, karanlıkta yiyormuş gibi yapıp ona kendisini iyi hissettirerek misafirin karnını doyurdu. O ve eşi. Ve Allah bunu çok beğendi. Bilesin. Muhtemelen bu bölümün girişinde okuduğumuz Ensar ile ilgili ayeti kerime bu sahabi ve benzerleri hakkında nazil oldu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Ve o muhacirleri, gelen o ihtiyaçlı kimseleri kendilerine dahi tercih ettiler. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ. Velev ki kendilerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı bulunmasına rağmen öncelikle onların sıkıntılarını çözmeyi yeğlediler. Onları kendilerine tercih ettiler. Yani isar, itharda bulundular. Tabii biz yıllar sonrası, aradan 14 asır geçmiş, sadece okuması ve bir hadis ve bir rivayet olarak ele almasıyla meşgulüz. Duygularımızı okşadığı inkar edilemez bir gerçek. Ama bu denli okunduğu kadar kolay olmadığını biliyoruz. Bunu yaşarken, hele hele çocuklar sabaha kadar aç beklerken, kendileri yatağa aç girerken, kim bilir nasıl zorlandılar, nasıl şeytanların saldırılarına uğradılar, bu yaptığınız nedir diye. Ama onlar bunların altından kalktılar, sıyrıldılar. Muhacirlere duydukları sevgiyi, başta Resulullah olmak üzere, kendi çocuklarına ve kendi ailelerine rağmen öncelediler. Dönüp içlerinde bundan ötürü herhangi bir sıkıntı bulmadılar. Böylece tarihin tanık olduğu en eşsiz misafirperverliği, konukseverliği, adına ensar dediğimiz yardımseverliği altın harflerle Allah'ın kitabına nakşettiler. Yüce Yaradan onları Kur'an'da satır satır andı ve beğendi. Sonra da dönüp bizleri onlar gibi olmaya özendirdi. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış, hem İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir, şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, ezanı işitiyor musun diye sordu. O evet deyince Resulullah, öyleyse davete icabet et buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Mekke halkı insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunu.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ha, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, İstirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
9: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
9: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
10: Hadislerin hikayeleri. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu

0: gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa, bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulü'nden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahil min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İsraf, kibir ve gurur. İsraf, savurganlık, gereksiz tüketim ve dengesiz harcama demektir. Kelimenin kökü olan seref, sınırı aşma ve aşırılığa kaçma manasını taşır. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez beyanıyla Yüce Kur'an, israfı haram kılmış ve şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Beyanıyla da israf hastalığına tutulanların şeytanla olan yakınlıklarını haber vermiştir. İsraftan kaçınmanın maddi manevi pek çok faydası ve hikmeti vardır. Genelde yüce yaratıcının taksim ettiği rızkın, özelde milli gelirin bütün kesimlere adil olarak dağılımı, piyasanın oturması ve fiyatların istikrar bulması hemen ilk akla gelenler arasındadır. Çünkü israf tüketimi körükleyen, arz talep dengesini bozan ve fiyatların yükselmesine yol açan bir aşırılıktır. Peygamberimiz imkan ve nimetleri kullanma konusunda ciddiyet ve disiplin anlayışı kazandıran şu hadisi ilgi uyandırmalıdır. Bir nehir kenarında da olsan abdeste yine israf söz konusudur. Gıda maddelerini özellikle de ekmeği çöpe atmak veya ihtiyaç fazlası su kullanmak israf olduğu gibi kullanılabilecek durumdayken kırılıp atılan eşya, pervasızca yırtılıp atılan bir kağıt da israftan bir parçadır. Fiyatların düşmesini engellemek için sebze ve meyveleri dökerek telef etmek bir israf türüdür. Devlet ve toplum, piyasa şartlarını protesto niteliği taşıyan bu tür yersiz uygulamaların önüne geçmeli ve gereken tedbiri almalıdır. Meşhur tarihçi, sosyolog ve devlet adamı İbni Haldun, mukaddimede devletleri yıkan en büyük faktörün israf olduğunu bütün tafsilatıyla dile getirir. Açıktır ki malın ve mülkün gerçek sahibi Allah Teala'dır. Veren de, alan da O'dur. Kainatta olan her şey, O'nun tarafından geçici bir süre için insana emanet olarak verilmiştir. Elde edilen mal, meşru ihtiyaçları karşılayan bir vasıta ve bir iyilik kaynağı olarak görülmelidir. Bundan dolayı mal ve servet emanetini elinde tutan insan, onu meşru ihtiyaçları ve toplumun yararı için harcamalıdır. Onun geçici olarak sahip olduğu imkan ve kaynakları kötüye kullanması ve aşırıya kaçarak malını saçıp savurması emanete hıyanet anlamına gelir. Sosyal, kültürel hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler, nakdi ve aynı yardımlardan sorumlu hayır kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar namına tasarrufta bulunan şahıslar, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, vekaleten üstlendikleri harcamalarda israfa yer vermemeli, insana hizmet ve hürmet ilkesini benimsemelidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili şu şekilde buyurmuştur. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzura ermesidir. Yalan ise şüpheden ibarettir. Başka bir hadisi şerifinde ise doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde şu şekilde buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi sakının ve ellerinizi çekin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise eğer Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur," dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca 2 rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez." Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, "Evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir."

ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal,

ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak?" ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.
1: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.''

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
4: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri. Ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları, hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven İki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme," buyurdu. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arş

0: arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. "Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüdduha, ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrüddeca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hademindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber, Bilgi ve Tecrübe İnsanı. 2. Bölüm. Hazreti Peygamber, Kur'an'da açık bir hüküm bulamadığı konularda kendi görüşüyle hareket eder ve muhakkak ki ben, hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm derdi. Allah Resulü kişisel görüşüyle hüküm verirken, kendisinin bir beşer olduğunu ve zahire göre hüküm verdiğini şöylece dile getiriyordu. Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem, asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak bir ateş parçası vermişimdir. Bu nedenledir ki onun aldığı kararların vahye mi dayandığı yoksa kişisel görüşü mü olduğu bazı sahabiler tarafından sorulabilmekteydi. Hendek Savaşı'nda Hazreti Peygamber gittikçe şiddetlenen bu savaştan geri çekilmeleri karşılığında Gatafan kabilesine Medine hurmalıklarının üçte bir mahsulünü vermeyi düşünmüştü. Kendileriyle istişare ettiği Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ona, ''Şayet bu semadan, Allah'tan gelen bir emirse onu derhal uygula. Eğer bu hususta emrolunmamışsan ama kendi arzun varsa arzu ettiğini uygula. Dinler, itaat ederiz. Yok bu sadece kişisel bir görüşse bizim onlara kılıçtan başka verebileceğimiz hiçbir şey yok.'' dediler. Hazreti Peygamber de, şayet bir şeyle emrolunsaydım bu hususta size danışmazdım. Bu yalnızca size arz ettiğim görüşümden ibarettir buyurarak onların görüşünü kabul edip kendi düşüncesinden vazgeçti. Hazreti Peygamber'in kendi görüşüne dayanan bazı söz, karar ve uygulamaları Yüce Allah tarafından isabetli görülmeyerek ayetlerle tasih edilebiliyordu. Bedir Savaşı'nda düşmanları öldürmektense esir alarak onları fidye karşılığında salıvermeye karar vermesi, Tebük Savaşı'na çıkarken bazı bahanelerle izin isteyen münafıklara izin vermesi, münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün cenaze namazını kılmaya teşebbüs etmesi, Kureyş'in ileri gelenlerinden birisiyle konuşurken ama Abdullah bin Ümmü Mektum'un gelip söze girmesi üzerine rahatsız olup yüzünü öbür tarafa çevirmesi bu hususun en bariz örneklerindendi. Hazreti Peygamber'in verdiği bir hüküm, bazen de Cebrail'in uyarmasıyla düzeltiliyordu. Düşmandan kaçmadan ona sabredip ilerlerken Allah yolunda öldürülmesi halinde hatalarının affedilip affedilmeyeceğini soran mücahide, evet dedikten sonra Cebrail'in gelip borç hariç demesi böyleydi. Bazı durumlarda Resulullah kendi kararlarını bir müddet sonra uygun görmüyor, vazgeçerek onu kendisi düzeltiyordu. Nitekim erkeklerin emzikli hanımlarıyla cinsel ilişki kurmalarını yasaklamayı düşünmüş, sonra Bizanslıların ve Farslıların böyle bir uygulaması olduğu halde bunun çocuklarına herhangi bir zarar vermediğini öğrenmesi üzerine bundan vazgeçmişti. Resulullah'ın içtihatlarından bir kısmı ise kıyasa dayanmaktaydı. Bazı sahabiler Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyarlığından dolayı hacca gücü yetmeyen bir babayla, hac adağını yerine getirmeden ölen bir anne hakkında ne yapmaları gerektiğini sormuşlardı. Cevaben Allah Resulü, onların borçlarının bulunması halinde nasıl onu ödemeleri gerekiyorsa bunu da yerine getirmeleri gerektiğini, zira Allah'a olan borcun ödenmeye daha layık olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber'in bazı görüşleri ise kişisel kanaatine dayanmaktaydı. Medine'ye geldiğinde halkın hurmaları aşıladıklarını görmüş ve ne yapıyorsunuz diye sormuştu. İnsanların biz bunu hep yaparız demeleri üzerine belki siz bunu yapmasanız daha iyi olur buyurmuştu. Bunun üzerine halk hurma aşılamayı bırakmış fakat o sene hurmaların meyveleri az, verimi de düşük olmuştu. Bunu Hazreti Peygamber'e söylediklerinde o, ben ancak bir insanım, size dininizle alakalı bir şey emredersem onu alın ama size kendi görüşümle bir şey emredersem nihayet ben de bir insanım buyurdu. Bu olayı anlatan bazı rivayetlerde Peygamber Efendimizin siz kendi dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz buyurduğu nakledilmiştir. Burada

ki dünyanızın işleri tabiri, dinin herhangi bir talimatı olmayan konularda her meslek erbabının kendi alanıyla ilgili işleri ifade eder. Yoksa buradan din-dünya ayrımı şeklinde bir anlayış çıkarılamaz.

Hazreti Peygamber'in tıbba dair hastalıklar, tedavi yolları, yararlı veya zararlı bitkiler, gıdalar gibi konulardaki beyanlarının birçoğu yine onun kişisel tecrübesine ve Arap toplumundaki tecrübeye dayanmaktaydı. Ama bazen bu tür tasarruflarında Kur'an'dan ilham aldığı da görülmektedir. Nitekim onun karın ağrısından şikayet eden birine bal içmesini tavsiye etmesi böyledir. Allah Resulü bazı konularda önceki peygamberlerin geleneğine uymaktaydı. O, Kureyş gibi cahiliye döneminde Aşura günü oruç tutmuştu. Medine'ye geldiğinde de Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'de Firavun'un elinden kurtulduğu gün olduğu için Yahudilerin Aşura gününü oruçlu geçirdiklerini görünce "Biz Musa'ya sizden daha layıkız" buyurarak bu orucu tutmuş, tutulmasını da emretmişti. Ramazan orucu farz kılındığında ise Aşura orucunu dileyen tuttu, dileyense terk etti. Aynı şekilde özellikle erkeklerin sünnet olma geleneği Hazreti İbrahim'den beri Arapların yapa geldikleri bir uygulamaydı. Hazreti Peygamber de bu uygulamanın fıtratın bir gereği olduğunu belirtti ve onu Müslüman erkekler için sünnet olarak kabul etti. Resulullah'ın tarihi tecrübeden de azami ölçüde yararlandığı, bazı tasarruflarında bunların da kaynaklık ettiği görülmekte. Onun "Allah'ım, İbrahim'in Mekke'yi harem, dokunulmaz bölge ilan ettiği gibi ben de iki kara taşlık arası Medine'yi harem kıldım" buyurarak Medine'yi koruma altına alması, Hazreti İbrahim'in yasaklamasına kıyas ileydi. Ancak özellikle Yahudileri İslam'a çekmeyi hedefleyen bu siyaset, Yahudilerin yanlış değerlendirmelerine yol açtı. Onların bu tavırları, Hazreti Peygamber'in uzun süreden beri arzulayıp beklediği kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye değişimine sebep oldu. İlk yıllarda güdülen bu siyasetin yerine, ümmetin kendi öz benliğini kazanmasına önem veren Hazreti Peygamber, "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır" buyurmuş, ashabını hem müşriklere hem de ehli kitaba benzemekten sakındırmıştı. Bu anlayıştan hareketle Hazreti Peygamber, ashabına sakallarını uzatmak, bıyıklarını kısaltmak suretiyle müşriklere ve mecusilere, saç ve sakallarını boyatmak suretiyle de Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmelerini söylemişti. Mesela ezanın teşriğinden önce Hazreti Peygamber ashabıyla yaptığı istişarede gelen teklifler arasında yer alan ateşi, boruya üflenmesini ve çan çalınmasını kabul etmemişti. Çünkü bunlar Mecusi, Yahudi ve Hristiyanların ibadete davet için kullandıkları yöntemlerdi.

Hazreti Peygamber'in birçok uygulaması da ashabıyla yaptığı istişarelere dayanmaktaydı. O vahiy gelmeyen çeşitli konularda Yüce Allah'ın iş konusunda onlara danış, karar verdiğin zaman da artık Allah'a dayan buyruğu gereği ashabıyla sık sık istişare ederdi. Nitekim Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar ashabıyla istişare eden başka bir kimse görmedim demekteydi. Resulullah istişare esnasında gelen bazı teklifleri uygun görmemiş, bazısını ise kabul etmiş ve ona göre hareket etmişti. Hazreti Ayşe'nin ifk hadisesindeki durumundan savaşa çıkış, savaş usulü, barış ve esirlere yapılacak muameleye varıncaya kadar değişik alanlarda ashabıyla istişarede bulunmuştur. Resulullah hemen her alanda ashabının fikirlerine ve tekliflerine önem vermekte, kendisine sunulan önerilerden uygun olanları kabul etmekteydi. Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in korunmasına yönelik Sa'd bin Muaz'ın bir çardak yapılması, Hendek Savaşı öncesinde Selma'nın hendek kazılması ve Temimi Dari'nin minber edinme teklifini kabul etmişti. Çevre devletlerin başkanlarına davet mektubu göndermek istediğinde ashabın, Acemlerin mühürsüz mektubu kabul etmediklerini söylemeleri üzerine de bir mühür edinmişti. Hazreti Peygamber strateji, savaş, siyaset ve maslahata uygun gördüğü teklifleri kabul ederken, cuma günleri ve heyetler geldiğinde ipek elbise giymesi yönünde Hazreti Ömer'in önerisini geri çevirmişti. Rahmet elçisi Mekke'nin fethinde

malumat, başka din mensuplarına muhalefet, istişare, sahabenin teklifleri, içtihatları ve hatta rüyaları gibi muhtelif vasıtalardan yararlanmıştı. Ama bunlardan her biri, Hazreti Peygamber'in sözlü veya fiili tasvip ve onayını aldıktan sonra sünnet haline dönüşmüştü. Kaynağı ister Kur'an olsun, ister Hazreti Peygamber'in kendi içtihadı olsun, onun verdiği nihai bir hüküm Müslümanlar için bağlayıcıdır. Nitekim ilgili ayetlere göre Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Yüce Allah yeminle belirtmektedir ki Müslümanlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde Hazreti Peygamber'i hakem yapıp sonra da onun verdiği hükme karşı içlerinden bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olamazlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi, kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
1: Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
0: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni, boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu, şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp, nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki, hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki ma la yani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti 3'tür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu an, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o nasıl söz dedi. Ya Resulallah senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu bazen öyle bazen böyle. Bir müddet ibadetle bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. İbn Ömer'in radiyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

0: canım teri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Adalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rivayet edildiğine göre gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve

cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir, buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firaz Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.
1: Çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadı.

yarattığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin

Resulü'ydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan. Mekke'de bunalırsan, Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yerine, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir.

ılık kumlarıyla örtülü, dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir, mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan hatta

0: Da çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِبُيَاءِ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunlar.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldun?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun fal okları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün. Bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
17: Bence de.
4: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
10: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
11: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
12: Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter." buyurdu. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir." buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir." buyurdu.
11: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
13: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı ve tüm güzellikleri sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde sizlerle Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Abdullah İbni Mes'udin radıyallahu anh künnâ ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem şebâben la necidu şey'e fekâle lena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya maşera şebab men istetâl bâ'e fel yetezevveç fe innehu agattu lil basar ve ahsenu lil farç وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şunu anlatır. Biz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan ve evlenme imkanını bulamayan gençlerdik. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize bir gün şöyle dedi, gençler, evlenme imkanını bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayanlar da oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kesme özelliği vardır. Kıymetli kardeşlerim, bütün dinlerde olduğu gibi bizim dinimizde 5 temel esası korumak için birçok hüküm getirmiştir. Dinin korunması, malın, canın korunması, neslin korunması, ırzın, namusun korunması bu temel esasları bize ifade etmektedir. Dolayısıyla ırzın, namusun korunmasına yönelik dinimiz bize evlenmeyi ki Hazreti Adem'den itibaren Adem ve Havva annemizin ve babamızın evliliğinden itibaren yeryüzünde Allah-u Teala bu evliliği farz kılmıştır. Ve insanlar temel ihtiyaçlarını bu evlilik sayesinde gidermiş ve bu evlilik sayesinde üremişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında bulunan gençler ki Ashab-ı Suffa genellikle bu gençleri orada Mescid-i Nebi'de barındırıyordu. Orada kaldıkları sürece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan olabildiğince istifade ediyorlardı. Evli olanlar da evlerinden gelerek bu sohbetlere katılıyorlardı. Bu gençlerin sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından evliliğe yönlendirmiş olmaları, eğer evlilik imkanı bulamıyorlar ise oruç tutarak tabii ihtiyaçlarını adeta ibadete vermek suretiyle aç kalmak, susuz kalmak suretiyle şehveti kesme özelliğine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurgu yapmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz zinayı yasaklamıştır. Hatta zinaya yaklaşmayı yasaklamıştır. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَب۪يلًا buyurarak zinaya yaklaşmayın buyurmuştur. Ve onun çok kötü bir ahlak olduğunu, bir fuhşiyat olduğunu bize ifade etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Men yazmen li ma beyne lahiyeyhi ve ma beyne ricleyhi azmen lehul cenne" buyurmuştur. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh'in naklettiği bu hadis-i şerifte "Kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı arasındakini korumayı garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim" buyurarak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bele sahip olma talimatını, emrini vermiştir. Eline, beline, diline sahip olan gerçek mümindir. Kıymetli kardeşlerim, fuhşiyat günümüzde o kadar yaygın hale geldi ki insanlar evlenmekten kaçar oldular, evliliğin külfetinden korkar oldular ve
Allah'ın haram kıldığı zina ile karşı karşıya kaldılar. Allah korusun, Allah muhafaza buyursun. Allah bizi sünnetullah'tan,

sünneti Resulillah'tan, Allah ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden, yolundan bizleri ayırmasın. Allah muhafaza evlatlarımızı, neslimizi, çoluk çocuğumuzu bu kötü fuhşiyattan hepimizin alıkoyması ve engellemesi gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği bir hadis-i şerif var. Bunu burada huzurlarınıza arz etmek istiyorum. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şeriftir bu. La yeznil mu'min hine yezni ve huve mu'min diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mü'min zina ettiği anda mü'min olarak bu işi işlemez. Yani sizden o mü'minlik vasfı adeta kaldırılıyor. Allah muhafaza, o fiili işlerken Allah-u Teala'nın ruhunu kabz ettiğini, ruhunu alıverdiğini düşün. Evet, günahkarlığı tercih ederek böyle bir fiili işlerken Allah muhafaza senin imanın da elinden gidebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminken, imanlıyken bir müminin asla zina edemeyeceğini ifade etmiştir. Ve bu örnekleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saymış, sıralamış. Bunlardan bir tanesi وَلَا يَسْرِكُوا حَيْنَ يَسْرِكُ وَهُوَ مُؤْمِنِ. Hırsızlık yapan insan da aynı şekilde mümin olarak hırsızlık yapamaz. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنِ. İçki içen insan da içki içtiği anda mümin olarak bu fiili işleyemeyeceğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylemiştir. Veya devletin malını haksız yere alırken de aynı şekilde mümin olarak bu işi işleyemeyeceğini sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmiştir. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, bizler bu dünya hayatında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çizdiği rotadan asla taviz vermeden yolumuza devam etmeliyiz. Bir genç kişi Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin verir misin diyor. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek sus sus diyerek konuşmasını engellemeye çalışıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberi gence diyor ki yaklaş evladım yaklaş. Genç de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşıyor ve Efendimizin yanına oturuyor. Aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Diyor ki annenle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır. Böyle bir şeyi kim isteyebilir? İstemem diyor. Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. Peki diyor. Kızınla zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır ya Resulallah. Canım sana feda olsun ki hayır. Böyle bir şeyi asla isteyemem diyor. Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Örnekleri artırıyor. Peki kız kardeşinle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun. Hayır, istemem diyor. İşte diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemezler diyor. Yine bir başka örnek veriyor. Halanla zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Hayır, hayır, istemem diyor. Efendimiz diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. Peki diyor. Teyzenle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır, istemem. İşte diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez diyor. İşte bu konuşmanın ardından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini gencin başına koydu ve Allah'ım onun günahlarını bağışla. Kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru diye dua etti. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o rahmet peygamberinin yaklaşımına bakınız. İnsanların arasında insanlar ona saldırırken onu bir kenara çekiyor ve onun anlayacağı dilden ona kendinin ikrar edeceği şekliyle bir takım sualler yöneltiyor ve cevabını bizzat kendisi veriyor. Daha sonra da ona başını okşayarak güzel bir dua ediyor. Onun günahlarını bağışla. Kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru. İşte bizim gençlerimiz için yapacağımız dua
bu olmalıdır. Ya Rabbi, gençlerimizin günahlarını bağışla. Onların kalplerini her türlü kötülükten arındır, temizle onları. Ve yavrularımızın, gençlerimizin ırzını, iffetini, şerefini, namusunu koru diye hep birlikte dua edelim kıymetli kardeşlerim. Bu rivayeti anlatan ravi der ki, bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye asla tevessül etmedi diyor. Evet, genç şehevi arzularının yoğun baskısı altında kalarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gayrimeşru ilişki için izin istiyor. Onun hissiyatını anlayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kınamadan, kırmadan yanına oturtuyor ve bazı sorular sorarak kendi yakınlarına yapılmasını istemediği bir fiili başkasına yapmasının ne kadar yanlış ve hatalı olacağını bizzat kendisine kavratmış oluyor. Kıymetli kardeşlerim, bütün işlerde aynı şekilde biz bize yapıldığı takdirde nasıl mukabelede bulunuruz diye bunu mutlaka sorgulamamız ve sormamız gerekir. Zinadan uzak durmayı samimi müminlerin özellikleri arasında zikreden Yüce Allah, zina ve benzeri büyük günahları işleyip tövbe etmeyenleri ağır bir azapla tehdit etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu ahlaksız işlerin hem günahı hem de sonuçları bakımından ne derece ciddi olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Bir gün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru yöneltti. Ya Resulallah, en büyük günah nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seni yaratan Allah'a ortak koşmandır dedi. İbni Mesud radıyallahu anh sonra hangisi ya Resulallah diye sordu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yemeğine ortak olmasından korkarak evladını, çocuğunu öldürmendir cevabını verdi. Tabi buradaki anlam şudur. Açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diye ayet-i kerime var. Hepinizin bildiği gibi. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ Rızık korkusuyla ben bu evlatlara bakamam diyerek maalesef insanlar çocuğu olmasından korkuyorlar. Daha henüz anne rahmine düşmeden bu çocukları engelliyorlar. O da bir nevi o çocuğu öldürmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki kastettiği şey budur. Ayet-i Kerime ne diyor? Sizin de rızkınızı biz veririz, onların rızkını da. Kıymetli kardeşlerim bir düşünün. Anne babanızın durumu çok iyi olmayabilir ama Allah-u Teala size çok güzel imkanlar sunmuş olabilir. Bakın, onun rızkını Allah verdi, sizin de rızkınızı Allah verdi. Sizin evlatlarınız da aynı şekilde sizden daha iyi bir konumda olabilir. Rızkı veren Allah'tır. Zaten hiçbir insan rızkını tamamlamadıkça Allah-u Teala o kişinin canını da almayacaktır. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala neslimize, nefsimize, ırzımıza, namusumuza sahip çıkanlardan eylesin. Bizleri korusun, muhafaza etsin. Elimize, dilimize, belimize sahip çıkanlardan eylesin. Şu hadis-i şerifle bu hadis şerhi sohbetini tamamlamak istiyorum. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'in naklettiği bir rivayet var. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, bizim yanımıza geldi ve şöyle seslendi. Ya maşaral muhacirin, ey muhacirler topluluğu. Hamsun idebtuliyitum bihinne. Beş şey vardır ki onlarla siz imtihan olunduğunuzda ki ve eûzu billah en tudrikuhunne. Allah'a sığınırım böyle bir şeyle karşılaşmaktan. İnşallah böyle bir şeyle müptela olmazsınız diyor. Ve o beş şeyi tek tek sıralıyor. Bunlardan birincisi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın şunu söylüyor. Lem tazhar el fahişe fi kavmin kattu. Bir toplumda fuhuş alenen işleniyorsa, yaygınlaşmışsa, hatta yu'linu biha diyor, alenen yapıyorlarsa, illa feşa fihim at-taun ve aralarında taun hastalığı vel evca elleti lem tekun madat fi eslafihim ellezine madav ve daha önceki insanlarda gerçekleşmeyen, bulunmayan

ve ne olduğu bilinmeyen bir takım hastalıklar yayılır. İşte günümüzde olduğu gibi toplumda o kadar hastalık yaygınlaştı ki, salgın hastalık, milyonlarca insan bu hastalığa yakalandı. Çünkü biz elimizle, dilimizle, kalbimizle gördüğümüz münkeri, kötülüğü engellemek için bir gayretin içine maalesef girmedik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlere evlilik yolunu gösteriyor. Gençlerimizi evlendirelim. Onları maddi ve manevi destekleyelim. Ve bu yuvalar kurulsun. Hiç kimsenin gözü bir başkasının yuvasında olmasın. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Eyyü memra'et mâtet ve zavcuhâ anhâ râdın dehalet el cennet" buyuruyor. Herhangi bir kadın eşi kendisinden razı olmuş olarak vefat edecek olursa cennettedir diyor. Eşler birbirinden razı olacak olursa birbirlerinin cennete gitmesine sebep oluyor. Onun içindir ki gençler rızıklarını artırmak istiyorsa evlenerek bu rızıkları birleştirsinler. Güçlensinler. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evlilik işte o sestir. Evlilik zinadan, haramdan, fuhşiyattan ailelerin korunmasıdır. Ailelerin muhafazasıdır. Allah her türlü fuhşiyattan, olumsuz cinsel sapkınlıklardan evlatlarımızı, neslimizi, ülkemizi, İslam alemini korusun, muhafaza etsin. Ve doğru olan yola "benim sünnetimdir, kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir" diye Efendimizin vurguladığı o doğru olan yola neslimizi ve zürriyetimizi yönlendirsin. Güzel aile yuvalarıyla toplumumuzla güzel bir büyük aileye dönsün. Bu duygularla, bu dualarla her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi, malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bizi aldatan bizden değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Efendime söyleyeyim.
4: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneyn-ü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hademindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha, haşrolan

0: anda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, biz cileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Visal orucunu

iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun," dediler. Resul-i Ekrem, "Ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, bu babanız Adem aleyhisselam olabilir der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun? Diyecekler. Adem de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen Resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi.

Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Rabbini zikreden ile zikretmeyen, diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev, diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

0: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin derdindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
3: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
2: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın.
4: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da ne?
6: Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın! Dağılın!
7: Müjde Abdülmuttalip. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
2: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
7: Evet. Amine'nin bir oğlu.
2: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah baba.
2: Ona Muhammed ismini koydum.
7: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
2: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
0: İkinci bölüm.
8: Abdülmuttalib'in evinde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Haşimoğulları sülalesine yeni katılan bu bebek herkes için göz aydınlığı olmuştu. Yakın zamanda kaybettikleri Abdullah'ın acısını hafifleten, Abdülmuttalib'e yaşama sevinci olan bu bebeğe Muhammed ismini koydular. Abdülmuttalib doğumun 7. gününde Mekke'de büyük bir ziyafet verdi.
9: Ümmü Eymen, geldin mi?
10: Geldim hanımım, geldim.
9: Nasıl geçti? Bir aksaklık olmadı ya.
10: Büyük bir ziyafet oldu, çok güzeldi.
9: Abdülmuttalib'in istediği gibi oldu mu?
10: Evet, onun istediği gibi oldu ama Mekke'nin uluları için aynı şeyi söyleyemem.
9: Neden?
10: Abdülmuttalib kimsenin ihmal edilmemesi gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti ya. Yoksul, köle, yolcu kim varsa bu ziyafetten nasiplendi. Mekke eşrafı da onlarla aynı muameleyi görmekten hoşlanmadılar.
9: Ah, şu mesele. Abdülmuttalib de ataları da bu kibri kırmak için çok uğraştılar ama nafile.
10: Hanımım, Abdülmuttalib ve oğulları geldiler.
9: Buyursunlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Torunum nasıl?
9: Hamdolsun iyiyiz. O da iyi dedesi.
2: Yeterince beslenebiliyor mu?
9: Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi de çağırdık bugün. O da emziriyor.
2: Ücret karşılığında süt evlat edinmek isteyen kadınlar gelir yakında Mekke'ye.
9: Ondan ayrılmak hepimize zor gelecek. Nasıl dayanacağız buna?
2: Ondan uzak kalmak en çok beni üzer. Ama Mekke'yi biliyorsun. Şu sıcaklara küçücük yavrular nasıl dayanır? Vebadan ve diğer salgınlardan korkuyorum. Dağ gibi yiğitleri devirip giden hastalıklardan. Mekke'den uzakta olursa bunlardan korunur. Hem yaylalarda yaşayan kabileler fasih Arapça konuşur. Dilleri akıcı ve pürüzsüzdür. Oğlumun lisanı da kusursuz olur orada yetişirse.
9: Haklısın. Hem annesinin sütü de yetmiyor. Buna mecburuz. İnşallah iyi bir süt anne buluruz.
8: Yeni doğanları süt anneye vermek Kureyş'in ileri gelenlerinin adetiydi. Havası daha rahat olan yerlerde yaşayan kabilelere mensup kadınlar senede iki defa Mekke'ye gelerek ücretle emzirmek için bebek ararlardı. Abdülmuttalib torunu için bir süt anne arıyordu. Bu sırada Beni Sa'd kabilesinden Halime ile karşılaştılar.
2: Şu yavruya acilen bir süt anne bulmalıyım. Yoksa ne yaparız?
5: Şu karşıdaki kadın henüz bir bebek bulamamış gibi. Yanımda da süt çağında bir oğlan. Bir konuşalım bakalım. Merhaba.
9: Merhaba.
5: Süt annesi olmak için çocuk arıyorsun galiba.
9: Evet beyim.
5: Nerelisin sen? Nereden geliyorsun?
9: Ben İsaat kabilesindenim.
5: Bu kabileyi tanırım. Güvenilir adamlardır. Keşke teklifimi kabul etse.
8: Saat kabilesi cömertlik ve şerefle bilinir. Arapçayı da güzel konuşursunuz. Adın nedir?
9: Halime.
5: Güzel. İsmin yumuşak huylu manasına geliyor. İsimler karakterlere tesir eder. Annelik yapacak kadınların Halim olması ne iyidir. Hem de Saat kabilesindensin. Cömert ve şerefli bir kabiledensin. Bu iki haslet bir arada bulunduğu zaman dünyanın hayrı bir araya gelmiş demektir. Ey Halime, benim himayemde olan bir yetimim var. Onu bazı kadınlara arz ettim. Biz götüreceğimiz çocukların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek kabule yanaşmadılar. Gel sen onu kabule. Umulur ki onun sayesinde mutluluğa erersin.
9: Bana biraz müsaade et de kocama danışayım.

0: Kıtlık iyice belimizi büktü. Bu çocuk bir yetim. Dedesi ne kadar korur kollar ki. Öbür taraftan da başka bir bebek bulamadım. Hem o bebeğin bir süt anneye ihtiyacı var. En iyisi onu almak. Bakalım eşim ne diyecek.
1: Halime, ne yaptın?
0: Haris, biliyorsun bu sene zor bir sene. Kıtlık bizde hiçbir şey bırakmadı. Neyimiz varsa silip süpürdü. Hayvanlarımız telef oldu. Şu yanımızdaki deveninse kendini taşımaya mecali yok. Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
2: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
0: O zaman gidip alıyorum bebeği.

0: bu bebek çok farklı. Ah, nasıl da kaynadı içim. Ne güzel gözleri var. Ne derinden bakıyor.
1: Getirdin mi bebeği?
0: Getirdim. Bir bak bakalım yeni oğluna.
1: Ver bakayım kucağıma. Maşallah, ne kadar güzel bir bebek.
0: Öyle öyle değil mi? Benim de ilk görüşte kanım kaynadı ona. Bebeği alacağımı söylemek için döndüğümde Abdülmuttalip oturmuş benden haber bekliyordu. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda yüzü aydınlandı. Nasıl sevindi, bir görmeliydin. Sonra evine gittim. Odaya girdim. Beşiğinin başına gittim. Süt gibi bembeyaz örtüye sarılı, mis gibi kokan Muhammed'i gördüm. Elimi göğsüne koyunca gözlerini açtı. Gülümsedi sanki bana. Eğilip alnından öptü. Kokusunu içime çektim.
1: Zaten yufka yüreklisindir. Yetim olduğunu duyunca dayanamamışsın.
0: Evet, hele de emzirdikten sonra. Artık Abdullah ve Şeyma'dan farklı değil benim için. Annesini görsen, gencecik bir kadın. Bebek doğmadan eşini kaybetmiş. Beni görünce hem sevindi, hem de yavrusundan ayrılmanın hasreti çöktü yüreğine.
1: Kolay değil tabii.
0: Hem de hiç değil. Ama mecbur kalıyorlar bebeğin hayata tutunması için.
1: Bak, onların mecburiyeti bize de rızık kapısı açıyor. Allah çocukları sever. Yetim çocukları daha çok sever. Belki bu bebek hürmetine işlerimiz rast gider, bize de bereket kapıları açılır.
2: Hazreti Muhammed Beni Saat yurdunda 2 sene kaldı. Bu süre zarfında Halime ve ailesinin işleri rast gitti. Hayvanları daha sağlıklı, ekinleri daha bereketliydi artık. Muhammed'i çok sevdiler. Ondan ayrılmak 2 sene de zor geliyordu. Ama artık bebeği ailesine teslim etmeleri gerekiyordu. Bu sırada Mekke'de Abdülmuttalib'in korktuğu gibi bir salgın oldu. Bunun üzerine Halime çocuğun biraz daha yanlarında kalması için müsaade istedi. Ve Hazreti Muhammed 4 yaşına kadar Beni Saat yurdunda kaldı. Süre dolduğunda emaneti annesine teslim ettiler. Hazreti Muhammed artık annesinin yanında, dedesinin himayesindeydi. 6 yaşına geldiğinde annesi onu babasının kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı. Amine Hatun, Hazreti Muhammed ve Ümmü Eymen'in misafir olduğu ev, akrabaları Neccar oğullarından Nabiga'nın eviydi. Burada 1 ay kadar kaldılar. Abdullah'ın kabri de bu evin bahçesindeydi.
3: Ümmü Eymen, hayırdır? Dalıp gitmişsin pencereden bakarken. Topraklarını mı özledin?
4: Topraklarımı mı? Ben nereden geldiğimi unuttum çoktan. Küçücük bir kızdım köle olarak satıldığımda. Çok şükür ki Abdullah ve Amine'nin evine düştüm. Evin bir ferdi gibi davrandılar bana. Benim ait olduğum yer artık Mekke, Amine'nin yanı. Amine'yi izliyordum. Her gün Abdullah'ın kabrini ziyaret ediyor. Kabrin başında uzun uzun kalıyor ve gözyaşı döküyor. Bu halin kendisine zarar vermesinden korkmaya başladım.
3: Ah Amine, nasıl dayansın yüreği? Daha gencecik de Abdullah, kolay mı?
4: Allah sabrını veriyor. Şimdi Muhammed'in yanında ya, yüzü güler oldu. Ona bakarken nasıl parlıyor gözleri, dikkat ettin mi?
3: Sahi, Muhammed nerede?
4: Sizin çocuklarla oynuyor. Az önce Enise ile koşturuyordu. Şimdi de şu hisarın üst tarafındalar.
3: Çocuklar birbirini bulunca mutlu oluyor. Dün de havuzda oynarlarken çok eğleniyorlardı.
4: Evet, birkaç seferde yüzmeyi öğrenmiş. O halinden memnun. Bir de Amine iyi olsa.
3: Yalnız kalmasın. Belki yanında olursan daha iyi hisseder kendini.
4: Ben bir bakayım hanımıma.

0: Hanımım, iyi görünmüyorsun. Biraz dinlensen, öyle çıksak yola.
1: Artık yola düşme vaktimiz geldi Ümmü Eymen. Neredeyse bir ay oldu.
0: Sana bir şey olmasından korkuyorum. Yüzün sarardı, dermanın yok.
1: Mekke'nin havası iyi gelir bana, merak etme.
0: Peki, nasıl istersen. Ben hazırlıkları yapayım.
2: Bak, görüyor musun? Muhammed ve Amine kabrin başında Abdullah'a veda ediyorlar.
0: Ne hüzünlü bir veda. İçimde kötü bir his var. Amine'nin yüzünden pek çok şey okuyorum. Hasret, acı, yorgunluk. Ama sanki sadece bunlar değil, daha başka bir şey. Aklıma gelenden Allah korusun. Onu yavrusuna bağışlasın Yüce Mevla.
2: Dikkatli olun.
3: Ümmü Eymen'in korktuğu şey başına geldi. Yolda Ebva köyünde Amine Hatun'un hastalığı ağırlaştı. Oğlunu yanına çağırdı. Yavrusunun ellerini avucuna aldı. En munis, en şefkatli bakışıyla oğlunun güzel gözlerine baktı. Bir annenin çocuğuna söyleyebileceği en güzel veda cümlelerini söyledi evladına.
0: Her şeyin bir sonu var. Daha fazla gücümün kalmadığını biliyorum. Senin büyüdüğünü görmek isterdim ama maalesef. Öyle deme Amine. Lütfen öyle deme.
1: Muhammed'i yaklaştır bana. Yavrum, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk. Hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
0: Amine! Amine!

0: her ölüm zordur. Fakat yavrusunun yanında can teslim eden gencecik bir annenin ölümü. Anneciğini kaybetmenin acısıyla mahzun olan Hazreti Muhammed'i Ümmü Eymen bağrına bastı ve dedesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü.
1: Ümmü Eymen, neler oluyor? Duyduklarım, duyduklarım doğru mu?
2: Maalesef doğru. Amine vefat etti.
1: Allah'ım, Allah'ım sabır ver. Muhammed nerede?
2: Şimdi babaannesine teslim ettim. Çok üzgün. Yol boyunca ağladı. Annesine doyamadı çocuk.
1: Babasını zaten hiç görmedim. Şimdi de anneciğim. Ah yavrum, ah Muhammed'im. Nasıl oldu bu?
2: Necaroğullarından Nabiga'nın evinde misafir olduk bir ay boyunca. Orada bir şey yoktu. Halsiz görünüyordu sadece. Yola çıkmayalım dedim ama gelmekte ısrar etti. Ebba yakınlarında ateşlendi. Kurtulamadı bu hastalıktan.
1: Muhammed şahit oldu mu olanlara?
2: Üçümüzdük. Başka kimse yoktu. Görmesini istemezdim ama...
1: Elimden bir şey gelmezdi. Sağ salim getirdin ya torununu bana. Allah razı olsun sen.
2: Tabii ki getirecektim. O benim elime doğdu. Benim de oğlum sayılır.
1: Bundan sonra da sana emanet Ümmü'yüm. Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
2: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
1: Ah Muhammed. Ah yavrum. Yetimdin. Öksüzde kaldın.

0: Abdülmuttalip göz bebeği Muhammed'i büyük bir ihtimamla büyütüyordu. Onun her hareketinden hoşlanır, sofraya onsuz oturmazdı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan ve başka kimsenin oturmasına müsaade edilmeyen yere torunu serbestçe girer çıkar, buna mani olmak isteyenler Abdülmuttalip'ten "Bırakın oğlumu, istediğini yapsın" diye azar işitirlerdi. Bu şefkat dolu yıllar da uzun sürmedi. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi hastalandı ve bunun ölüm hastalığı olduğunu anlayıp çocuklarını yanına çağırdı.
1: Yıllar önce Allah'a beni evlatlarla desteklerse birini kurban edeceğim diye söz vermiştim. Sonra sizler dünyaya geldiniz. Allah bana 10 erkek, 6 da kız evlat bahşetti. Nasıl şükretsem azdır. Sizlere Allah'a karşı samimi olmanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz sözü yerine getirin, adaklarınızı gerçekleştirin, kötülüklerden sakının, zulme ve haksızlığa meydan vermeyin. Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere hürmet gösterin, akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. Misafire ikram edin, yedirebildiğiniz kadar yemek yedirin. Ben bugüne kadar bu dediklerimi yaptım, size de bunu tavsiye ederim. Artık bu dünyadan ayrılma vaktim gelmiştir.
2: Hayır, hayır, öyle deme.
3: Babacığım, öyle deme babacığım, öyle söyleme. Allah sana uzun ömür versin.
4: Sen bu kavmin efendisisin.
3: Cömert, güzel ahlaklı, cesur, nazik ve adaletlisin. Eğer bu dünyada temelli kalmak şerefle mümkün olsa, sen taşıdığın bu özelliklerle buna layık olurdun.
5: Babam, biz senin tavsiyelerinin hepsini bizzat yaptığına şahit olduk.
6: Kötülüklerden uzak durdum.
7: Mekke'de adaleti sağladın.
8: Yoksulları doyurmakla kalmadın. Dağ başındaki kurdu kuşu dahi düşündün.
9: Akrabalarınla ilgilendin. Bu meziyetleri biz senden öğrendik.
1: Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bana ardımda doğruyu yanlıştan ayırabilen evlatlar bırakmayı nasip etti. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Ebu Talip, Zübeyir, yaklaşın bana.
9: Buyur baba, buradayız.
1: Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
0: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Mekke çarşısı matem için günlerce kapalı kaldı. Küçük Muhammed dedesinin tabutunun ardından ağlarken amcası Ebu Talip yanına geldi, yeğeninin elini tuttu ve bundan sonra o eli hiç bırakmadı. Desteğini ondan hiç esirgemedi.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve "Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun." der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de "Yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz?" diye sorar. Onların "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları "Söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın" diyerek uğurlar.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Sevban'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar. Her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

her demde sürülmez bu devran-ı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divan-ı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervan-ı Resulullah.

değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

Yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihad.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, "Öyleyse biz çok dua ederiz," dedi. Peygamberimiz de, "Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur," buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, "Bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.

0: var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ağabey hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle

karşılamak dahi olsa, yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında, "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah, Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek

0: Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hayat imsali Hazreti Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman hicretten 47 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. Babası Affan bin Ebu'l-As, Kureyş kabilesinin en önemli kollarından Beni Ümeyye oğullarına mensuptur. Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir'in özel gayretleri neticesinde Müslüman oldu. Gençliği döneminde Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye ile evlenerek Allah Resulü'nün yakın akrabası arasına dahil oldu. Rukiye'nin Medine döneminde vefatından sonra Resulullah'ın diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmek suretiyle

ikinci kez damat oldu. Hazreti Peygamber bu hususta şöyle buyurmuştur. Hazreti Osman'a kızınızı veriniz. Zira benim 3 tane kızım olsaydı, üçüncüyle de onu evlendirirdim. Mekke müşriklerinin Müslümanlara baskılarını yoğunlaştırdıkları sırada Hazreti Osman, eşiyle birlikte Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra Mekke'ye geri döndü. Ardından da Medine'ye hicret ederek ilk muhacirlerin arasına katıldı. Hazreti Osman, hicretten sonra gerçekleşen pek çok hadisede Hazreti Peygamber'in yanında yer aldı. Eşi Rukiye'nin ciddi rahatsızlığı sebebiyle Hazreti Peygamber'in de izniyle Bedir Savaşı'na iştirak edemedi. Ancak Uhud, Hayber ve Mekke'nin fethiyle Hevazin Savaşı ve Tebük Seferi'ne katıldı. Hudeybiye Barış Anlaşması'ndan önce Müslümanların temsilcisi sıfatıyla Mekke'ye gitti. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde halifelerin en yakın danışmanları arasında yer aldı. Hazreti Ömer'in bir suikast neticesinde şehit olmasından sonra da Müslümanların 3. halifesi seçildi. Onun döneminde Müslümanlar o zamana kadar gerçekleştirilen en geniş ve hızlı fetih harekatını gerçekleştirdiler. Bunun sonucunda ülkenin sınırı doğuda Horasan'ı aşmıştı. Batıda ise Kuzey Afrika Müslümanların hakimiyetine girdi. Akdeniz'de stratejik Kıbrıs adası onun zamanında Şam eyalet valisi Muaviye tarafından fethedildi. Bu şekilde ülke sınırları Hulefai Raşidin döneminin en geniş noktasına ulaştı. Halifeliği döneminde gerçekleşen başarılı faaliyetlere rağmen, özellikle halifeliğinin son 5 yılında Hazreti Osman büyük iç karışıklıklarla karşı karşıya gelmiştir. Klasik İslam tarihi kaynakları, Hazreti Osman döneminde meydana gelen dahili karışıklıkların, halife ve onun idarecilerinin şahsi kusurlarından, ayrıca İbn-i Sebe gibi bozguncu şahısların faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri sürerler. Ancak bu dönemde görülen olayları sadece bir sebep veya birkaç şahsın sorumluluğuyla açıklamak doğru olmaz. Ülke içindeki karışıklıklar o dönemdeki dini, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda ortaya çıkan değişimlerden kaynaklanmıştır. Her şeyden önce bu süreçte askeri faaliyetler tamamlanmış, devlet ulaşabileceği en uzak sınırlara dayanmış, doğuda İran, kuzeyde Anadolu ve batıda Akdeniz devletin en tabii sınırlarını oluşturmuşlardı. Fetihlerin durmasıyla birlikte insanlar oturup düşünme ve olayları değerlendirme imkanı bulmuşlar. Bunun sonucunda bir takım insanlar yönetim aleyhine dedikodu üretmeye ve hadiselerin peşinde koşmaya başlamışlardır. Ayrıca Hazreti Peygamber'in ahlaki terbiyesi altında yetişmiş olan sahabenin sayısının gün geçtikçe azalması, tabii olarak bu terbiyeden mahrum kalan insanların toplumda çoğunluğa sahip olmaları da meydana gelen karışıklıklarda rol oynamıştır. Burada zikredilen ve benzeri sebeplerle toplumdaki huzursuzluklar, ülke dahilinde yönetime karşı hareketlere dönüştü. Ardından da Küfe, Basra ve Mısır'dan hareket eden isyancılar, Medine'ye gelip halifenin evini kuşatma altına aldılar. Bir ayı aşan kuşatmanın ardından Hicri 35 Zilhicce, miladi 656 Haziran tarihinde toplu bir saldırıyla Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Osman, halim, selim, merhametli ve iyi niyetli bir kişi olarak tanınmıştır. O, Müslümanlar arasında özellikle hayası ile şöhret bulmuştu. Öyle ki Hazreti Peygamber, meleklerin dahi Hazreti Osman'dan haya ettiğini söylemiştir. Onun diğer bir hususiyeti ise cömertliğidir. Müslümanlar için yardım talep edildiğinde genelde en büyük mali destek ondan gelmiştir. Nitekim hicretten sonra Medineli bir Yahudinin işlettiği Rume kuyusuna yüksek bir meblağla ortak olmuş, ardından bu suyu Müslümanların hizmetine sunmuştur. Tebük seferinin hazırlanması esnasında Müslüman ordunun 1/3'ünün teçhiz masraflarını üstlenmiştir. Hazreti Ömer gerek Rume kuyusundan Müslümanlara istifade ettirmesi, gerekse Tebük seferine sağladığı katkı sebebiyle Hazreti Peygamber tarafından cennetle müjdelenmiştir. Hazreti Osman, Hazreti Peygamber'in vahiy katipleri arasında yer almış, ayrıca kendi halifeliği döneminde daha önce bir araya getirilmiş olan Kur'an nüshalarını çoğaltarak önemli İslam beldelerine göndermiştir. Onun neslinden gelen Eban bin Osman, ilk siyer ve İslam tarihi müellifleri arasında yer alır.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

0: Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu an Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın" buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın" diye dua etti. Adam, "Biraz daha" dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın" diye dua etti. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kişi sevdiğiyle beraberdir." Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti. "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. 3. günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أي محمد، vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin? Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün? Sümame, hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir şeklinde cevap verdi.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini

0: Gizlediklerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz, bir defasında şöyle buyurmuştur: "Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun." Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin." buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, "Kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür." buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, "İnsanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun." buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın, ey sevgili, ey Resul.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz." Meşruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben

İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in giyim tarzından bahsedeceğiz. Klasik hadis kaynaklarında kılık kıyafet ve giyim kuşamla alakalı bilgiler Kitabul Libas ya da Kitab-ı Zine isimli bölümlerde toplanmıştır. Sözü edilen bölümlerde Peygamber Efendimizin şahsi uygulamaları yanında ashabına yaptığı tavsiyelere yer verilmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından öncelikle iki noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz giyinme konusunda çerçeveyi şu şekilde çizmiştir. Ey müminler, gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir veya gurura kaçmayınız. Peygamberimizin ashabından İbni Abbas da bu konudaki prensibi kendi ifadesiyle şöyle dile getirmiştir. İstediğin gibi ye ve giyin, fakat şu iki şey seni hataya düşürmesin, israf ve kibir. Ashabtan Malik bin Nazla anlatıyor. Ben bir gün Peygamber Efendimizin ziyaretine gitmiştim. Beni bu kıyafet içinde görünce Resulullah Efendimiz sordular. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ya Resulallah. Ne gibi mallara sahipsin? Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve arpa, buğday harmanları ihsan etmiştir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimeti ve ikramı bizzat senin üzerinde görünsün. Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinden şu üç ölçüye ulaşmak mümkündür. 1- İsraftan sakınmak. 2- Giyinmeyi kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak. 3- İçinde bulunduğun sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. Burada hatırlanması gereken bir diğer durumsa, giyinmeyi gösteriş vesilesi yapmak ne kadar yanlışsa, eski ve pörsümüş kıyafetler giyerek züht ve takva gösterişi yapmak da o kadar yanlıştır. Her iki davranışın da insanlar arasında isim yapmak ve dikkat çekmek noktasında birleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Peygamber Efendimizin giyim tarzına gelince, Efendimiz başına burnus ve kalen süve denen bir külah üzerine sarılmış sarık giyerdi. Üzerine giydiği elbise genellikle iki parça olup üst parçasına rida, alt parçasına izar denirdi. Kamis isimli önü kapalı uzun gömlek giyinmeyi de severdi. Gerektiği zaman bunların üzerine cübbe, aba, bürde gibi isimler verilen hırka tarzında kıyafetler giydiği de olurdu. Ayaklarına naleyn adı verilen sandal tipi pabuçla hufeyn denen potin veya mes tipi ayakkabı giyerdi. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peygamber Efendimizin bütün giyim eşyaları bu parçalardan ibaretti. Bu arada Resulullah Efendimizin herhangi bir renk üzerinde ısrarcı olmadığını da ifade etmek gerekir. Öyle ki beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bize gelen rivayetler arasındadır. Ancak iklim icabı beyaz rengi tercih etmiş, ashabına da beyaz giymelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin pamuktan yapılmış giysiler yanında yünden dokunmuş kıyafet giydiği de olmuştur. İpek kumaş kullanmamıştır. Sosyal hayatın gereği olarak Efendimiz gerek cuma ve bayramlarda gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul ettiği zamanlarda resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet kullanmıştır. Efendimizin giyim tarzından bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet

0: Sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz. Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Giriş. Bir insanın ahlakı zor anlarda belli olur. İşler yolundayken iyi davranmak kolaydır. İnsanın gerçek hali ise malı azaldığında, dostu tehlikeye düştüğünde, toplum sarsıldığında veya omzuna ağır bir sorumluluk bindiğinde ortaya çıkar. Hazreti Ebu

Ebu Bekir, nebevi terbiyenin öne çıkan örneklerinden biridir. O, Allah Resulü'nün yakın arkadaşı olmanın ötesinde, davetini ilk anda kabul eden, hicrette ona yoldaşlık eden, zayıflara yardım eden, ümmetin en zor günlerinde metanetini koruyan ve halifelik görevini emanet bilen bir şahsiyetti. Bu bölümde amaç, onun hayatındaki olayları kronolojik olarak sıralamaktan ziyade, bu hadiselerin ortasında nasıl bir sadakat ve duruş sergilediğini göstermektir. Hazreti Ebubekir'in hayatını özetleyen en temel kavram sıdktır. Sıdk, yalnızca doğru söylemek değildir. Hakikati duyar duymaz tereddüt etmemek, güvenilir olmak, sevdiği davaya sonuna kadar bağlı kalmak, Allah Resulü'nün rızasını kendi rahatının önüne koymaktır. Ona sıddık denmesi de sıradan bir lakap olmayıp bütün ömrünü özetleyen bir nitelemedir. İslam öncesi hayatı ve güvenilirliği. Hazreti Ebu Bekir, fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Kureyş'in Teymoğulları koluna mensup olup, soyu Mürre bin Ka'ab'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşiyordu. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda tanınan, sözüne güvenilen, iffetli, bilgili ve saygı duyulan bir kişiydi. Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşır, zaman zaman Suriye ve Yemen taraflarına giden kervanlara katılırdı. Mekke'de kan davaları ve diyet işlerinin onun eline bırakılması, toplumun ona duyduğu güvenin

sabır ve diğerkamlık gibi olgun erdemlere dönüştürense Allah Resulü'nün yanında geçirdiği yıllar ve onun terbiyesi olacaktı. Adları ve lakapları da Hazreti Ebubekir'in nasıl bir insan olduğunu ele verir. Bir rivayete göre cahiliyede Abdülkâbe diye anılırdı. Müslüman olunca Hazreti Peygamber ona Abdullah adını verdi. En meşhur lakabı Sıddık, çok samimi ve çok sadık demektir. Allah Resulü bu lakabı ona İsra ve Miraç haberini tereddütsüz tasdik etmesi üzerine vermiştir. Atik için güzel ve soylu gibi anlamların yanı sıra Hazreti Peygamber'in "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" iltifatından geldiği de söylenir. Şefkatini anlatan Evvah, Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan niteleme ile aynı köktendir. Mağara arkadaşlığını hatırlatan sahiple iki kişiden biri ifadesinde ona işaret edilir. Etka ise Leyl suresinde geçen takva sahibini anlatır. İslam'dan önce kazandığı itibar, İslami dönemde büyük bir hayra vesile olmuştur. Çevresindeki insanlar onun ticaretteki dürüstlüğüne, kabileler hakkındaki derin bilgisine ve sözlerindeki ölçüye daima şahitlik etmişlerdir. Kabile bağlarının hayati önem taşıdığı bir toplumda, kimin kimle akraba, dost ya da hasım olduğunu bilmek önemliydi. Hazreti Ebubekir bunu herkesten iyi bilir, hatta Hazreti Peygamber soy meselesinde bazı sahabileri ona gönderirdi. Nitekim Allah Resulü, "Ebubekir ensab konusunda Kureyş'in en bilgilisidir" demiştir. Bu bilgisini taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için de kullanırdı. Bu yüzden onun İslam'a yaptığı çağrı, muhatapları tarafından yeni ve yabancı bir tekliften ziyade güvenilir bir dostun samimi daveti olarak karşılanmıştır. Yıllarca kazandığı güven böylece İslam davetinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Tereddütsüz imanı. Hazreti Ebubekir ilk vahyin gelişinden haberdar olduğunda Hazreti Peygamberle görüştü ve İslamiyet'i hemen kabul etti. Bu sırada 37 veya 38 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Uzun hesaplara, tereddütlere, çekingenliklere kapılmadı. Çünkü Hazreti Peygamber'i cahiliye döneminden beri yakından tanıyor, onun doğruluğuna ve güvenilirliğine şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber daha sonra davet ettiği kişilerin çoğunda geçici de olsa bir duraklama gördüğünü, ancak Hazreti Ebubekir'in bu çağrıya hiçbir tereddüt göstermeden icabet ettiğini söylemiştir. Onun bu hızlı kabulünün arkasında yıllar içinde oluşmuş sağlam bir tanıklık vardı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in ömründe yalan söylemediğini, kimsenin güvenini boşa çıkarmadığını biliyor, vahiy haberini de aynı güvenle tasdik ediyordu. Müslüman olduktan sonra imanını kendi kalbinde saklamadı. Tebliğin gizli yürütüldüğü ilk dönemde birçok kişinin İslam'la buluşmasına vesile oldu. Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi İslam tarihinin öncü isimleri onun davetiyle Müslüman oldu. Onun daveti zorlamadan, incitmeden ve kırmadan yürürdü. Dostluğu, güvenilirliği ve güzel sözlülüğüyle kimseyi incitmeden, nezaketle ve samimiyetle hakka çağırırdı. Cömertliği. Cömertlik, Hazreti Ebubekir'in en belirgin hasletlerindendir. Müslüman olmadan önce hali vakti yerindeydi. Ancak servetinin önemli kısmını İslam uğrunda harcadığı için Medine'ye hicret ettiğinde mal varlığı çok azalmıştı. Onu cömert kılan, malının çokluğundan ziyade bunu nereye harcadığıydı. O malını baskı gören ve ezilen insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Mekke'de koruyucusu bulunmayan köle ve cariyeler ağır baskılara maruz kalıyordu. Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne ve başka mazlumları çoğu zaman değerlerinden fazla bedeller ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe, zayıf kimseleri azat etmesinden rahatsız olmuş, güçlü kişileri azat etmesinin kabilesi için daha faydalı olacağını söylemişti. Halbuki Hazreti Ebubekir, insanları Allah rızası için hürriyete kavuşturuyordu. Onun bu tavrı hakkında, malını verip Allah'a karşı gelmekten sakınanı öven Leyl-i

0: suresi 5 ila 7. ayetlerin nazil olduğu nakledilir. Malı onun elinde mazlumların kurtuluşuna dönüşen bir araçtı. Hazreti Peygamber'in "Ebu Bekir'in malı kadar hiçbir mal bana faydalı olmadı" buyurması da bu fedakarlığın değerini gösterir. Onun cömertliği İslam davetinin en zor zamanlarında mazlumlar ve davetin kendisi için önemli bir destek oldu. Merhameti ve cesareti. Hazreti Ebu Bekir yumuşak kalpli bir insandı. Kur'an okurken ağlar, ayetlerin tefsiriyle gönlü incelirdi. Ancak bu yumuşaklık onu korkak yapmadı. Merhameti cesaretini güçlendirdi. Müslümanların sayısı az olduğu dönemde Kabe'de İslam'ı açıkça anlatmak istedi. Hazreti Peygamber Müslümanların henüz az olduğunu düşünerek başlangıçta buna sıcak bakmadı. Ancak Hazreti Ebu Bekir'in ısrarı üzerine izin verdi. O haremde müşriklere hitap ederek putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah Resulüne iman etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ağır şekilde dövüldü, tanınmayacak hale geldi. Kendine geldiğinde ise ilk sorduğu şey Hazreti Peygamber'in durumu oldu. Aynı olayda kendisi ağır bir saldırıdan çıkmasına rağmen annesi için Hazreti Peygamber'den dua istedi. Kısa süre sonra annesi de Müslüman oldu. Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkması ve sonra İbn-i Dugunne'nin himayesiyle Mekke'ye dönmesi de aynı çizgiyi gösterir. Mekke'de baskılar artınca Hazreti Peygamber'den izin alarak Habeşistan'a gitmek istedi. Yolda karşılaştığı İbn-i Dugunne, onun iyilik yapan, sıkıntıya düşene yardım eden, düşkünü gözeten bir insan olduğunu söyleyerek kendisini himayesine aldı ve Mekke'ye geri götürdü. Fakat Hazreti Ebu Bekir evinin bahçesinde Kur'an okurken içten içe ağlıyor, kadınlar ve çocuklar bu okuyuşun etrafında toplanıyordu. Kureyşliler bundan rahatsız olunca İbn-i Dugunne ondan ibadetini gizlemesini istedi. Hazreti Ebu Bekir ise insan himayesini reddetti ve Allah'ın himayesine razı olduğunu bildirdi. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu

Kırın. Omuzlarınızı bir hizada boşluklardan, şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve ey Allah'ın Resulü bana söyleyeceğim bir söz öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yüce.

0: Yesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ufirli verhamni vehdini verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere tarihte ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilen Karahanlılar hakkında bilgi vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Karahanlılar 840-1212 yılları arasında 372 yıl süreyle Mavera-ün-Nehir ve Doğu Türkistan'da hüküm sürmüş bir Türk-İslam hanedanıdır. Önceleri Türkistan ve Uygur Hanları adıyla bilinen bu hanedan, daha sonra Karahanlılar adıyla tanınmıştır. 840'ta Uygur Kağanlığı'nın yıkılması üzerine kendini Göktürklerin halefi kabul eden Karluk hükümdarı Bilgekül Kadır Han, Karahan unvanını almış, böylece Karluk devleti değişiklik geçirerek ilk Türk İslam devleti olan Karahanlılara dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında 8. yüzyılla 12. yüzyıl arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamıştır denilebilir. Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda Karluk Türkleri Abbasilerin yanında yer almış, bu savaş Abbasilerin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu savaştan sonra Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde gelişmiş, bir anlamda Talas Savaşı Orta Asya'nın kaderini değiştiren etkenlerden de biri olmuştur. Bundan sonraki dönemde Talas ve Kaşgar bölgesinde hüküm sürdüğü bilinen Bilgekül Kadır Han'ın oğullarından Kadır Han Oğulçak, kendi döneminde Samaniler arasındaki iç çatışmalar döneminde kendisine sığınan bir Samani şehzadesini kabul etmişti. Bu Müslüman şehzade ve Nişaburlu Ebul Hasan Muhammed bin Süfyan el-Kelemati gibi alim ve sufilerle karşılaşan Kadir Han'ın yeğeni Kara Hakan Satuk bin Bezir Müslüman olmuştu. İşte bu tarih kitaplarında 920 veya 945 olarak verilmektedir. İbnül Esir, Kara Hakan Satuk'un rüyasında gökten inen bir kişinin kendisine Türkçe olarak "Müslüman ol ki dünya ve ahirette selamet bulasın" dediğini, bunun üzerine rüyasında İslamiyet'i kabul ettiğini, sabah olunca Müslüman olduğunu herkese açıkladığını kaydetmektedir. Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını alan Kara Hakan Satuk Buğrahan, devletin sürekli savaş halinde olduğu Samanilerden destek alarak amcası Oğulçak'a karşı başlattığı mücadelede başarı sağladı. Böylece yönetimi ele geçiren Satuk Buğrahan, Karahanlıların batıdaki topraklarında da İslamiyet'in yayılmasına çalıştı. Mücahit ve gazi ünvanlarıyla anılan Satuk Buğrahan, Müslüman olmayan Türklerle uzun süre mücadele etmiş, gayrimüslim Türklerin 942'de Balasagun'u ele geçirmesi ve sonrasında da Satuk Buğrahan'ın burayı tekrar ele geçirmeyi başarması söz konusu mücadelenin de önemini teşkil etmektedir. Tarih kitapları onun bütün bu çabasıyla İslamiyet'i bir devlet dini olarak benimsediğini kaydetmektedir. Satuk Buğra'nın İslamiyet'i kabulüyle 955 yılından vefatına kadar Samani-Karahanlı mücadelesi yerini dostluk ve işbirliğine bırakmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, eski Türk hakimiyet anlayışını benimseyen Karahanlılar da hakimiyetin ilahi menşeli olduğuna inanılması sebebiyle devleti yönetme yetki ve gücünü ifade eden kut, kutsal sayılmakta ve devleti yönetme yetkisinin kan yoluyla babanın hatundan doğan oğullarının hepsine intikal ettiği kabul edilmekteydi. Yusuf Has Hacim'in babası bey ise oğlu da bey doğar ve babaları gibi bey olur sözü ve babasının tahtı adı oğula kalır atasözü de bu anlayışı ifade etmektedir. Kuta nail olan hükümdarlar devleti iyi idare etmek, halkın huzur ve refahını sağlamak zorundadır. Aksi takdirde kendisine kutu veren ilahi irade katında sorumlu olacaktır. Karahanlı hükümdarları Bek, İlik Hakan ve Han ünvanlarını kullanmışlardır. Hutbe, sikke, başkent, ordu, saray, otağı, taht, taç, bayrak ve tu Karahanlı hükümdarlarının hakimiyet alametleriydi. Hakan'dan sonra söz sahibi olan hükümdar hanımlarına Terken Hatun, şehzadelere Tigin denilirdi. Merkez teşkilatının başında Yuruş denilen vezir bulunurdu. Hükümdar adına devlet işlerini yürütürdü. Vezirin ikbalin son derecesine ulaştığı kabul edilir ve ondan ülkeyi iyi yönetmesi, halkın huzurunu temin edecek tedbirleri alması, devlet hazinesini zenginleştirmesi, ülkeyi genişletmesi, hizmet erbabına iyi davranması istenirdi. Karahanlı Devleti eski Türk idari geleneğine uygun olarak ikili teşkilat esasına göre idare edilirdi. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılan devletin doğu kısmı doğrudan Büyük Hakan, batı tarafı bir hanedan mensubu tarafından yönetilirdi. Diğer Türk devletlerinde olduğu gibi askeri bir karaktere sahip olan Karahanlılarda da ordu, saray muhafızları, hassa ordusu, hanedan mensuplarıyla vali ve diğer devlet adamlarına bağlı kuvvetlerden teşekkül ediyordu. Ordunun maaşı ve savaş araç gereçleriyle ilgilenen askerlerin kayıtlarını tutan bir divan teşkilatı vardı. Hunlardan beri uygulandığı bilinen onlu sistemin Karahanlı ordusunda da tatbik edildiği söylenebilir. En küçük askeri birliğe otak, kumandanına otak başı denilirdi. Otak başının emrinde yaklaşık 10 kişinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Her ordunun başındaki kumandan subaşı unvanıyla anılırdı. Yusuf Has Hacib'in 12 binlik ordu büyük bir kuvvet ve 4 bin asker tam bir ordudur şeklindeki ifadelerinden bu orduların 4 bin ile 12 bin kişilik askeri birliklerden meydana geldiği tahmin edilebilir. Değerli dinleyicilerimiz, ifade ettiğimiz gibi 10. yüzyılın başlarında Mavera-ün-Nehir ile Doğu Türkistan arasındaki bölgede kurulan Karahanlı Devleti'nin kullandığı yazı diline Karahanlı Türkçesi ya da Hakaniye Türkçesi denilmektedir. Buna Çağatay Türkçesinin teşekkülüne kadar Orta Asya Türk Edebiyatı'nın ortak edebi dili olması sebebiyle müşterek Orta Asya Türkçesi adı da verilmiştir. Doğu Türkçesi de denilen Çağatay Türkçesinin esasını da Karahanlı Türkçesi teşkil eder. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-i Türk'te bu dönemdeki yazı dili için Hakaniye Türkçesi ile birlikte sadece Türkçe ifadesine de yer vermiştir. Karahanlı Türkçesi, eski Türkçenin kullanıldığı bölgenin dışında İslam medeniyetinin etkisinde gelişen ve eski Türkçenin dil özelliklerini küçük değişikliklerle devam ettiren bir şivedir. Orta Türkçe dil devresinin ilk yazı dili olması vasfını da taşıyan 11. 12. yüzyıllar arasındaki bu dönemde Uygur yazısıyla birlikte Arap yazısı da kullanılmaya başlanmıştır. kelime hazinesi bakımından eski Türkçe'ye göre daha zengin olan bu dönemde, eski Uygurca devresinde dile gelen Budizm'le ilgili kelimelerin birçoğu atılmış, bunların yerine Arapça ve Farsça'dan İslamiyet'le ilgili kelimeler alınmıştır. Doğu Türkçesiyle yazılmış, günümüze kadar ulaşan o döneme ait Kur'an tercümelerinin dilinden, bu metinlerin ya Samaniler döneminde Kur'an'ın Farsça'ya ilk tercümesi yapılırken ya da 11. yüzyılda Türkçe'ye çevrilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından 1069 yılında yazılmış 6645 beyitlik Kudat Kubilik adlı eserde eski ve yeni kültür çevrelerinden yabancı asıllı kelimeler az miktarda bulunduğundan bu dilin kelime hazinesi hayli zengin olan ve henüz saflığını koruyan bir dil olduğu ifade edilmektedir. Söz buraya kadar gelmişken, döneme ait önemli bir eser olan Kaşgarlı Mahmud'a ait Divan-ı Lügat-i Türk adlı eserin de burada anılması uygun olacaktır. Yazarın doğup yetiştiği Kaşgar'dan çok uzakta, 1074 yılında Bağdat'ta tamamlayıp Abbasi halifesi Mu'tedi Billah'a sunduğu bu eserin Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme alındığı söylenmektedir. Bu vesileyle ifade edilmemesinin eksiklik olacağını düşündüğümüz başka bir eserde Karahanlılar dönemi sözlü edebiyat örneklerinden biri olan Manas Destanı'dır. 11. 12. asırlarda gelişerek meydana çıkan destan 400 bin mısradan ibaret olup ünlü Türkolog Wilhelm Raffloff'un çabalarıyla derlenmiştir. Destan, Karahanlılar döneminde subaşı olan Manas'ın ve etrafındakilerin putperest kalmuklarla mücadelelerini, İslamiyet, vatan ve millet uğruna yaptıklarını anlatmaktadır. Manas, destanda bir İslam mücahidi olarak sunulur. Manas destanı, destan geleneği içerisinde hacmin büyüklüğü, eski Türk destanlarından izler taşıması, Orta Asya Türk tarihi ve medeniyetine ait hatıra ve etnografik malzemeler barındırması sebebiyle abide niteliğinde bir eserdir. Değerli dinleyicilerimiz, Karahanlılar dönemi en önemli ilim ve kültür merkezleri Buhara, Semerkant, Kaşgar, Balasagun ve Özkent'tir. Özellikle Buhara, 12. asırda İslam biliminin Mavera-ün-Nehir bölgesindeki en önemli merkezi durumundaydı. Bu dönemde bu bölgede bulunan medreseler, İslam aleminin her yanından gelen hoca ve talebelerle doluydu. Ünlü mutasavvıf Ahmet Yesevi'nin de Buhara'da faaliyette bulunan devrin en büyük alim ve mutasavvıflarından biri olan Hoca Yusuf Hemedani'ye intisap ederek bilgi ve şahsiyetini burada geliştirdiği kaydedilmektedir. Asya'da İslami dönem Türk mimarisinin izlenebilen gelişmesinin ilk eserleri Karahanlılar devrinde ortaya çıkar. İlk Karahanlı eserleri kerpiç yapılardır. Sonraları ise tuğla mimarisinin en güzel örnekleri verilmiştir. İlk kerpiç yapılardan eski Dihistan mezarlığında Şiir Kebir adlı büyük kubbeli yapı sağlamlığıyla dikkati çekmektedir. Karahanlı devri camilerinden iki önemli örnek, Anadolu Türk mimarisinde en olgun şekline kavuşacak olan enine gelişmiş, mihrap önünde kubbeli cami planıyla merkezi planlı cami formunun ilk örnekleri olarak ele alınabilecek planlama olgunluğu göstermektedir. Karahanlı mimarisinin geliştirdiği çok önemli bir yapı tipi de türbelerdir. Karahanlı türbeleri cephe mimarisine özel bir önem veren, tuğla süslemelerin hakim olduğu zengin mezar anıtı mimarisinin erken örnekleridir. Özbekistan'da Tim'de 977-978 tarihli Arap Ata Türbesi bu tipin en belirgin örneğidir. Karahanlı kervansarayları 11. yüzyılla 12. yüzyılın başlarında sağlam bir temel olmuştur. Karahanlılar şaşılacak olgunlukta ve büyüklükte bir kervansaray mimarisinin de geliştiricileridir. Şemsül Mülük, Nasır bin İbrahim'in yaptırdığı iki kervansaraydan Buhara-Semerkant yolunda 1078-1079 tarihli Ribat-ı Melik'in

0: Piştak denilen anıtsal taç kapısıyla cephesi bugün de hala ayaktadır. Maveraünnehir ve Doğu Türkistan bölgesinde hakim olan Karahanlılar, bir yandan Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan bölgelerinde hakim olan Gaznelilerle, öte yandan Büyük Selçuklularla sürekli ilişki içinde olduklarından Asya'da Türk mimarisinin kaynak ve yayılışında önemli roller üstlenmiştir denilebilir. Değerli dinleyicilerimiz, Karahanlılar döneminde uzunca bir dönemden beri hız kazanmış olan Türklerin İslam'ı din olarak seçmeleri olgusu, bu dönemde büyük kitlelerin Müslüman olmasıyla Türk tarihinde yeni bir dönem başlatması sebebiyle, Türk tarihindeki bu yeni devrenin özellikle dikkat çekilmesi gereken yanı, Türklerin İslam medeniyetine katkıya başladığı devir olmasıdır. İşte bu sebeple Karahanlılar tarihinin Türk tarihi içerisinde önemli bir yerinin olduğu söylenebilir. Bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam, Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla, kim onu alırsa, büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine

0: engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet, dinleyin, devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri, gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunlar.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun fal okları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak da söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün. Bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
4: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
4: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve

0: amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
10: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin." buyurmuştur.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Açgözlülük. Abdullah İbni Abbas diyor ki, ben peygamberin şöyle buyurduğunu işittim. İnsanoğlunun iki dere dolumalı olsa, bir üçüncüsünü ister. İnsanoğlunun karnını topraktan başka bir şey doyuramaz. Şu var ki, tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder. Hadisin diğer bir tariki şöyledir. İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa, bir dere daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doyurmaz. Ama Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. Bir rivayette de Ademoğlunun gözü doymaz ifadesi yer alır. Hadiste geçen bir veya iki dere tabiri kesretten kinaye yahut kesrette mübalağa için kullanılır. İnsanoğlunun gözünü bürüyen, ruh dünyasını karartan, akletmez ve karnını doyurmaz duruma düşüren ve geleceğini tehlikeye sokan aşırı mal hırsını ve dünya sevgisini edebi bir tasvirle anlatan Resul-i Ekrem'in bu uyarısı, Tekasur suresi nazil oluncaya dek biz bu hadisi Kur'an'dan bir ayet zannederdik dedirtecek kadar ashab-ı kiramı etkilemiş ve onların gündemini meşgul etmiştir. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Medineli Müslümanlardan bir kısmı Resulullah'tan bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resulullah elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti. Yanımda bir şeyler olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye çalışırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve engin bir lütufta bulunulmamıştır. Resul-i Ekrem'in bu hitabını hatırlatan diğer bir hadiste şudur. Veren el, alan elden hayırlıdır. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden yardıma başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim afif kalmayı arzuladığından, insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü ve müstahni olursa, Allah onu zengin kılar. Bu hadisler, her Müslümanın tamahkar değil kanaatkar, açgözlü değil tok gözlü olması gerektiğini öğreten önemli uyarılardır. Çünkü mal ve mevki hırsı, Resul-i Ekrem'in diliyle bir koyun sürüsüne dadanmış iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Kanaat ise bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaat, Allah Teala'nın verdiklerine rıza göstermek ve onlarla yetinmek demektir. Şüphesiz kanaat ahlakı sahibine dünyada huzur ve bereket kapısını açarken, tamahkarlık ve açgözlülük saadet yolunu kapatır, telaşlı ve stresli bir hayata yöneltir. Açgözlülük gibi kötü huydan kurtulabilmek için Allah'a içten yalvarmak ve bu yüzden meydana gelen günahlardan tevbe etmek gerekir. Şu ayeti kerimeler bir taraftan insanoğlunun açgözlülük ve doyumsuzluğunu gösterirken, diğer taraftan dünyayı ebediyet üzere kurma düşüncesinin yanlış bir hesap olduğunu beyan eder. De ki, Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, onu harcayıp tüketmekten korkar, cimrilik ederdiniz. Zaten insan pek cimridir. Mal ve servet toplayıp onu saymayı alışkanlık edinenlere yazıklar olsun. O mal ve servetinin kendisini ebedi kılacağını sanır. Esasen çok kazanma duygusu ve arzusu, daha çok zekat vermek, cömert davranmak, hayır ve hasenatta bulunmak ve insanı varoluş, yaratılış gayesinden uzaklaştırmadıkça mümkündür. Ne var ki zayıf ve doyumsuz bir tabiata sahip olan insan, Yüce Allah'ın size verdiği imkan ve nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur beyanıyla, Resul-i Ekrem'in insan yaşlansa bile onun iki duygusu hep genç kalır. Çok kazanma hırsı ve çok yaşama arzusu. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir. Hadislerinden bir ibret dersi çıkarmalı, elde ettikleriyle yetinip daha çoğunu istememeli, kanaatkar olmalı. Ekonomik adamdan farklı olan yönünü göstermeli, kârın azına çoğuna bakıp ticaret malını elde tutmalı ve böylelikle iktisadi hayata istikrar kazandırmalıdır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhala au yujhala aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de

0: isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor.

0: hikayesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Hazreti Ömer, bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken,

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Allah'ın dostunun dostu Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Lat, Menat ve Uzza'nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı. Güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı. Muhammedül Emin'e göklerden haberin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin ona inanmadığı

olmadığı, onun sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyacının olduğu zamanlardı. Hal böyleyken, herkes onu yalanlarken, biri tereddüt etmeden ona inandı, iman etti. Peygamberin getirdiği her şey baş göz üstüne dedi, kabul etti. Şeksiz, şüphesiz bir kabullenişti onunki. Katıksız, saf bir imanın eseriydi. O, elçisinin Rabbinden vahiy aldığına iman etmişti. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gitmek neydi ki? İmanını sınarcasına bütün gözler üzerine kilitlendiği vakit, cevabıyla sadakat timsali bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Kim ne derse desin, o söylüyorsa doğruydu. Gösterdiği bu sadakatle onun namı adının önüne geçti ve peygamberin çok samimi, çok sadık dostu Ebubekir Es-Sıddık olarak bilindi. Hazreti Ebubekir sevincini peygamberinin sevincine kattı, hüznünü hüznüne. Nebi'nin belini büken yükü onun da yükü, derdi onun da derdiydi. Aynı yolda yoldaş, aynı halde haldeş idiler. Öyle ki Allah'ın kendisini dost edindiği Resulü, ümmetinden dost edinecek olsa, malıyla da, arkadaşlığıyla da insanların en cömerti olan Hazreti Ebubekir'i edineceğini söylemişti. Peygamberin dostu sadece canını değil, malını da bu yolda ortaya koydu. Zalim efendilerinin türlü cefaları altında inleyen Müslümanlar, onun sayesinde özgürlüklerine kavuştu. Bilal'e, Hamame'ye, Amir bin Füheyre'ye, İslam'ın henüz başında bu yola gönül veren samimi Müslümanlara yeni bir hayat sundu. İnfak konusunda kendisiyle yarışan Hazreti Ömer'i hüsrana uğratacak kadar eli açıktı. Bir defasında servetinin tamamını infak ederek Resulullah'ın ailene ne bıraktın sorusuna Allah ve Resulünü cevabını vermiş ve bu cevabıyla Hazreti Ömer'i geride bırakmıştı. Sadece cömertlik mi? Sadakat, samimiyet, fedakarlık, tevazu, takva. Her bir güzel vasıf onun şahsında kendine bir yer bulmuştu. Her güzel amelin öznesi oydu. Failini arayan her hayırlı fiilin yolu ona çıkıyordu. Peygamberin kim diye sorup da olumlu cevap aradığı her soruya o cevap veriyordu. Ben. Bir defasında Allah Resulü ashabına, bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı diye sordu. Cevabı veren oydu. Ben. Hazreti Peygamber, bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti dedi. Yine aynı ses ben. Hazreti Peygamber, bugün sizden kim bir fakiri doyurdu diye sordu. Cevap yine ondan geldi. Ben. Hazreti Peygamber, peki bugün sizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti dedi. Yine fail Ebubekir idi. Ben dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü dostunu şu sözlerle müjdeledi. Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer.

Sadık dostun adımları hep peygamberini izledi. Sıcak bir öğle vakti kapısı çalındığında anladı ki, Mekke'den Medine'ye kutlu yolculukta Nebi'ye yol arkadaşlığı edecekti. Yola revan olduklarında bütün gece peygamberiyle yürüyen oydu. Gündüz olup karşılarına kocaman bir kaya çıktığında, Nebi ile birlikte onun gölgesine sığınıp serinleyen oydu. Peygamberini dinlenmesi için ikna edip, bu sırada oradaki bir çobandan biraz süt isteyen, sütü soğutmak için kırbasındaki suyla karıştıran, ikram etmek için peygamberini uyandırmaya kıyamayıp da başucunda uyanmasını bekleyen oydu. Korku içerisinde, "Ya Resulallah, yakalandık," dediğinde,

peygamberin "Üzülme, Allah bizimle" diyerek cesaret verdiği oydu. Miraç'ta peygamberinden sadakatine esirgemeyen Ebu Bekir Es-Sıddık, hicrette de onun can yoldaşı, mağara arkadaşı, yârgârıydı. Hicrette, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, her anında peygamberin vefalı dostu hep oydu. Vefatının yaklaştığı zamanlarda Allah Resulü, "Allah bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında muhayyer kıldı ve kul Allah katındakileri tercih etti" dediğinde, orada bulunanlardan sadece Hazreti Ebu Bekir ayrılık vaktinin yaklaştığını anlamış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarını yaşarken kendisinin yerine ashabına namaz kıldırması için onun adını vermiş, mihrabını ona emanet etmişti. Hazreti Peygamber'in makamını emanet almak, onun yerine geçip namaz kıldırmak, bu son vazife ancak hayatının her anında peygamberin en yakınında olan can dostuna, Ebu Bekir Es-Sıddık'a nasip olabilirdi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmiştir.

0: Sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin Resulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla

fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebul Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda, "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever," dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona birini gönderin," buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır," dedi.

Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Yine Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

0: Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zamanda bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsan iz bırakır dünyaya. Kimi zaman adından bahsedilen izler olsa da çoğu zaman bilinmez bu izler. Ama merhametle atılan izlerse hissedilir kalbin derinliklerinde. Ve bizler bugün merhamete hiç olmadığı kadar muhtaçız. Çünkü gürültü çoğaldı, sesler yükseldi, kalpler birbirine sağır oldu. Oysa Peygamber Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıştı bizleri. Dedi ki, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Bu söz bir uyarıdan çok daha fazlasıdır. Hem kişinin kendisini hem de toplumu ilgilendirir. İnsan insana muhtaçtır. Bu muhtaçlık sadece ekmeğe, suya, barınağa değildir. Anlaşılmaya, görülmeye, affedilmeye de muhtaçtır. Nice yaralar vardır ki merhem değil, bir söz iyileştirir. Nice karanlıklar vardır ki bir tebessümle dağılır. Merhamet, işte bu küçük ama derin dokunuşlarda gizlidir. Allah Teala Rahman'dır, Rahim'dir, rahmeti gazabını geçmiştir. Kula gösterilen merhamet, Allah'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Çünkü merhamet etmeyen kalp, rahmeti tanımakta zorlanır. Kalbi başkasına kapanan, haktan rahmeti de hissedemez. Merhamet, acımak değildir. Acımak, yukarıdan bakar insana. Merhametse yanındadır kişinin. Acımak mesafe koyar, merhametse mesafeleri kaldırır. Merhamet, güçlüyken incitmemek, haklıyken bağışlamak, aceleyle yargılamamak ve başkasının yükünü kendi yükü bilmektir. Bir kalbin merhametle atması, o kalbin hala diri olduğunun işaretidir. Merhametin çekildiği yerde katılık başlar. Katılıksa zamanla zulme dönüşür. Merhamet adaletle yan yanadır. Zulme sessiz kalmak merhamet değildir. Ama adaleti uygularken bile kalbi incitmemek, insanı yok saymamak merhamettir. Merhamet, hatayı meşrulaştırmak değil, hatalıyı insanlığından koparmamaktır. İnsanı kazanmayı hedefler, ezmeyi değil, onarmayı amaçlar, yıkmayı değil. Kişi başkasına merhamet ettikçe, kendi iç dünyasında da huzur bulur. Çünkü merhamet, insanın fıtratına en uygun haldir. Sertlik kalbi yorar, merhamet dinlendirir. Affetmek zayıflık değil, ruhun yüklerinden arınmasıdır. Merhamet eden, aslında kendine iyilik eder, kalbini hafifletir, yolunu aydınlatır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin,

ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki, Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği, Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpet'in, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Giriş. Bir insanın ahlakı zor anlarda belli olur. İşler yolundayken iyi davranmak kolaydır. İnsanın gerçek hali ise malı azaldığında, dostu tehlikeye düştüğünde, toplum sarsıldığında veya omzuna ağır bir sorumluluk bindiğinde ortaya çıkar. Hazreti Ebubekir, nebevi terbiyenin öne çıkan örneklerinden biridir. O, Allah Resulü'nün yakın arkadaşı olmanın ötesinde, davetini ilk anda kabul eden, hicrette ona yoldaşlık eden, zayıflara yardım eden, ümmetin en zor günlerinde metanetini koruyan ve halifelik görevini emanet bilen bir şahsiyetti. Bu bölümde amaç onun hayatındaki olayları kronolojik olarak sıralamaktan ziyade, bu hadiselerin ortasında nasıl bir sadakat ve duruş sergilediğini göstermektir. Hazreti Ebubekir'in hayatını özetleyen en temel kavram sıdktır. Sıdk yalnızca doğru söylemek değildir. Hakikati duyar duymaz tereddüt etmemek, güvenilir olmak, sevdiği davaya sonuna kadar

soyu Mürre bin Kâb'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşiyordu. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda tanınan, sözüne güvenilen, iffetli, bilgili ve saygı duyulan bir kişiydi. Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşır, zaman zaman Suriye ve Yemen taraflarına giden kervanlara katılırdı. Mekke'de kan davaları ve diyet işlerinin onun eline bırakılması, toplumun ona duyduğu güvenin somut bir karşılığıydı. Cahiliye dönemindeki yaşayışı, iyi ahlakının daha o zaman temiz bir karakterde geliştiğini gösteriyordu. Hazreti Ebubekir, çağdaşlarından farklı olarak içkiye yaklaşmaz, putlara gönül bağlamaz, İslam gelmeden önce de taşkınlıktan, kabalıktan ve ölçüsüzlükten uzak dururdu. İlahi davet kendisine ulaştığında tanıması ve kabul etmesi bu yüzden kolay oldu. Bu temiz fıtrat onun ahlakının başlangıç noktasıydı. Ahlakı sıdk, sabır ve diyalgamlık gibi olgun erdemlere dönüştürense Allah Resulü'nün yanında geçirdiği yıllar ve onun terbiyesi olacaktı. Adları ve lakapları da Hazreti Ebubekir'in nasıl bir insan olduğunu ele verir. Bir rivayete göre cahiliyede Abdülkâbe diye anılırdı. Müslüman olunca Hazreti Peygamber ona Abdullah adını verdi. En meşhur lakabı Sıddık, çok samimi ve çok sadık demektir. Allah Resulü bu lakabı ona İsra ve Miraç haberini tereddütsüz tasdik etmesi üzerine vermiştir. Atik için güzel ve soylu gibi anlamların yanı sıra Hazreti Peygamber'in "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" iltifatından geldiği de söylenir. Şefkatini anlatan Evvah, Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan niteleme ile aynı köktendir. Mağara arkadaşlığını hatırlatan sahiple iki kişiden biri ifadesinde ona işaret edilir. Etka ise Leyl suresinde geçen takva sahibini anlatır. İslam'dan önce kazandığı itibar, İslami dönemde büyük bir hayra vesile olmuştur. Çevresindeki insanlar onun ticaretteki dürüstlüğüne, kabileler hakkındaki derin bilgisine ve sözlerindeki ölçüye daima şahitlik etmişlerdir. Kabile bağlarının hayati önem taşıdığı bir toplumda, kimin kimle akraba, dost ya da hasım olduğunu bilmek önemliydi. Hazreti Ebubekir bunu herkesten iyi bilir, hatta Hazreti Peygamber soy meselesinde bazı sahabileri ona gönderirdi. Nitekim Allah Resulü, "Ebubekir ensab konusunda Kureyş'in en bilgilisidir" demiştir. Bu bilgisini taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için de kullanırdı. Bu yüzden onun İslam'a yaptığı çağrı, muhatapları tarafından yeni ve yabancı bir tekliften ziyade güvenilir bir dostun samimi daveti olarak karşılanmıştır. Yıllarca kazandığı güven böylece İslam davetinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Tereddütsüz imanı. Hazreti Ebubekir ilk vahyin gelişinden haberdar olduğunda Hazreti Peygamberle görüştü ve İslamiyet'i hemen kabul etti. Bu sırada 37 veya 38 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Uzun hesaplara, tereddütlere, çekingenliklere kapılmadı. Çünkü Hazreti Peygamber'i cahiliye döneminden beri yakından tanıyor, onun doğruluğuna ve güvenilirliğine şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber daha sonra davet ettiği kişilerin çoğunda geçici de olsa bir duraklama gördüğünü, ancak Hazreti Ebubekir'in bu çağrıya hiçbir tereddüt göstermeden icabet ettiğini söylemiştir. Onun bu hızlı kabulünün arkasında yıllar içinde oluşmuş sağlam bir tanıklık vardı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in ömründe yalan söylemediğini, kimsenin güvenini boşa çıkarmadığını biliyor, vahiy haberini de aynı güvenle tasdik ediyordu. Müslüman olduktan sonra imanını kendi kalbinde saklamadı. Tebliğin gizli yürütüldüğü ilk dönemde birçok kişinin İslam'la buluşmasına vesile oldu. Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi İslam tarihinin öncü isimleri onun davetiyle Müslüman oldu. Onun daveti zorlamadan, incitmeden ve kırmadan yürürdü. Dostluğu, güvenilirliği ve güzel sözlülüğüyle kimseyi incitmeden, nezaketle ve samimiyetle hakka çağırırdı. Cömertliği. Cömertlik Hazreti Ebubekir'in en belirgin hasletlerindendir. Müslüman olmadan önce hali vakti yerindeydi.

0: Ancak servetinin önemli kısmını İslam uğrunda harcadığı için Medine'ye hicret ettiğinde mal varlığı çok azalmıştı. Onu cömert kılan malının çokluğundan ziyade bunu nereye harcadığıydı. O malını baskı gören ve ezilen insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Mekke'de koruyucusu bulunmayan köle ve cariyeler ağır baskılara maruz kalıyordu. Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne ve başka mazlumları çoğu zaman değerlerinden fazla bedeller ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe, zayıf kimseleri azat etmesinden rahatsız olmuş, güçlü kişileri azat etmesinin kabilesi için daha faydalı olacağını söylemişti. Halbuki Hazreti Ebubekir insanları Allah rızası için hürriyete kavuşturuyordu. Onun bu tavrı hakkında malını verip Allah'a karşı gelmekten sakınanı öven Leyl suresi 5 ila 7. ayetlerin nazil olduğu nakledilir. Malı onun elinde mazlumların kurtuluşuna dönüşen bir araçtı. Hazreti Peygamber'in "Ebubekir'in malı kadar hiçbir mal bana faydalı olmadı" buyurması da bu fedakarlığın değerini gösterir. Onun cömertliği İslam davetinin en zor zamanlarında mazlumlar ve davetin kendisi için önemli bir destek oldu. Merhameti ve cesareti. Hazreti Ebubekir yumuşak kalpli bir insandı. Kur'an okurken ağlar, ayetlerin tesiriyle gönlü incelirdi. Ancak bu yumuşaklık onu korkak yapmadı. Merhameti cesaretini güçlendirdi. Müslümanların sayısı az olduğu dönemde Kabe'de İslam'ı açıkça anlatmak istedi. Hazreti Peygamber Müslümanların henüz az olduğunu düşünerek başlangıçta buna sıcak bakmadı. Ancak Hazreti Ebubekir'in ısrarı üzerine izin verdi. O haremde müşriklere hitap ederek putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah Resulüne iman etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ağır şekilde dövüldü, tanınmayacak hale geldi. Kendine geldiğinde ise ilk sorduğu şey Hazreti Peygamber'in durumu oldu. Aynı olayda kendisi ağır bir saldırıdan çıkmasına rağmen annesi için Hazreti Peygamber'den dua istedi. Kısa süre sonra annesi de Müslüman oldu. Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkması ve sonra İbn-i Dugunne'nin himayesiyle Mekke'ye dönmesi de aynı çizgiyi gösterir. Mekke'de baskılar artınca Hazreti Peygamber'den izin alarak Habeşistan'a gitmek istedi. Yolda karşılaştığı İbn-i Dugunne, onun iyilik yapan, sıkıntıya düşene yardım eden, düşkünü gözeten bir insan olduğunu söyleyerek kendisini himayesine aldı ve Mekke'ye geri götürdü. Fakat Hazreti Ebubekir evinin bahçesinde Kur'an okurken içten içe ağlıyor, kadınlar ve çocuklar bu okuyuşun etrafında toplanıyordu. Kureyşliler bundan rahatsız olunca İbn-i Dugunne ondan ibadetini gizlemesini istedi. Hazreti Ebubekir ise insan himayesini reddetti ve Allah'ın himayesine razı olduğunu bildirdi. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

Semüre bin Cündüp'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bu bahiste şunları söylemiştik. Peygamber Efendimiz zamanındaki Araplar, Arap edebiyatında çok ileri gitmiş kimselerdi. Belagatli, hikmetli konuşmada çok ustaydılar. En güzel konuşmalar, Arapların köy hayatı olan badiyelerde, yani bedeviler arasında yapılırdı. Bunlar çok güzel konuşurlardı, insanı şaşırtacak derecede edebi konuşurlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i edebi bakımdan da bir mucize olarak gönderdi dedik geçen dersimizde. Ve devam ediyor müellifimiz Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya. Ve hum efsahu ma kanu fi hadzal babi mecala ve eşheru fil hitabeti ricala ve ekseru fis sec'i ve şi'ri irticala ve evsa'u fil garibi vel lugati mekala bil lugatihim illeti biha yetehaverun ve menazi'ihim illeti anha yetenadalun sarihan bihim fi kulli hin ve mukarri'an lahum bid'an ve işrine amin ala ru'usil mele'i ecmain. Araplar öyle güzel, öyle ahenkli konuşurlardı ki hiçbir milletle kıyas edilemezlerdi. Yani başka milletlerin de edebiyatı var elbette ama sanki edebiyat Arapçaya mahsus gibi böyle. Sanatlı konuşmaya son derece müsait. Ben okurken de anlıyorsunuz. Yani şiir gibi bir dil hakikat. Öyle bir dil. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar hükmü devam edecek olan Kitab-ı Kerim'ini öyle bir dille gönderiyor ki onun mucize oluşu

kıyamete kadar hükmü devam edecek olan Kitab-ı Kerim'ini öyle bir dille gönderiyor ki, onun mucize oluşu asırlarca

Kerime'nin devamında şöyle buyuruyor. Hem inanmıyorsunuz, hem de bunun bir benzerini getiremiyorsunuz ya. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ve kafirler için hazırlanan cehennem ateşinden kendinizi koruyun bakalım. Koruyabilecekseniz cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim bir başka yerde. İsra suresinin 88. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle meydan okuyor. Mesela ve kul le in ictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazel Kur'ani la ye'tune bi misli ve lev kâne ba'duhum li ba'din zahira. Ey Resulüm, o kafirlere şöyle de buyuruyor Allah Teala. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koymak için bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler ve birbirlerine de yardım etseler yine onun bir benzerini ortaya koyamazdı. Meydan okuyor Kur'an-ı Kerim. Ve gerçekten de yapamıyorlar. Bir araya geliyorlar, oturuyorlar, ya bir şey de biz söyleyelim ya. Bunun karşısında ezilmeyelim. Söylüyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Ama belagatı bilen adamlar diyorlar ki bak şurada şu kusur var. Söylediğim bu sözde böyle bir kusur var. Hakikaten öyle diyor öteki de, yani olmadı. Ya bir başka söz söyleyelim. Düşünüyorlar, taşınıyorlar, söylüyorlar. Söylüyorlar ama sonra da düşünüyorlar, diyorlar ki ya bak şurada olmadı. Burası bozuk. Bunu değiştirelim. Böyle. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِسْلِهِ مُفْتَرَيَا Hud suresinin 13. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz o kafirlere şöyle meydan okuyor. Madem ki bu Kur'an'ı Resulümün uydurduğunu söylüyorsunuz, öyleyse onun gibi uydurulmuş 10 sure de siz söyleyin bakalım. Siz getirin de görelim bakalım. وَذَٰلِكَ اَنَّ الْمُفْتَرَى اَسْهَلْ وَوَضْعَ الْبَاطِلِ وَالْمُخْتَلَقِ عَلَى الْاِخْتِيَارِ اَقْرَبْ وَاللَّفْزُ اِذَا تَبِعَ الْمَعْنَةِ صَحِيهِ كَانَ اَسْحَبْ Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim kafirlere işte böyle meydan okuyor. Esasen bir şeyi ötekine benzeterek uydurmak, icat etmek daha kolay bir şeydir. Yani ortada örneği var. Onun gibi uydurmak mümkün. Daha kolay. Uydurulan bir şey aslına daha yakın olabilirdi. İlk defa söylenen bir sözün düzgün bir manayı dile getirmesi daha zor bir şeydi. Kur'an-ı Kerim onu yaptı. Ve lihâzâ kîle fulânun yektubu kemâ yukâl ve fulânun yektubu kemâ yurid. İlk defa söylenen söz de bir örneğe benzetilerek söylenen sözü anlatmak için şöyle denir diyor müellifimiz. Falan kimse kendisinden nasıl yazması isteniyorsa öyle yazıyor. Filan da kendisinden istendiği şekilde değil de aklına geldiği gibi yazıyor denir diyor. Böyle söylenir. Velil evveli alessani fadlun ve beynehuma şe'un ba'id. Bir yazıyı, bir kitabı sipariş edildiği şekilde yazmak, birini taklit ederek yazmaktan çok daha değerlidir. Çünkü o taklit değildir ve kıymetlidir. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark vardır. Ve anlatıyor müellifimiz, فَلَمْ يَزَلْ يُقَرِّعُهُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ التَّقْرِي وَيُوَبِّخُهُمْ غَايَةَ التَّوْبِيخِ وَيُسَفِّهُ اَحْلَامَهُ وَيَحُطُّ عَلَامَهُمْ وَيُشَدِّتُ نِزَانَهُمْ وَيَزُمُّ آلِهَتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَيَسْتَب۪يهُ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Bahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müşrikleri, kafirleri, Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koyamadıkları için şiddetle ayıpladı. Yahu siz ne biçim edebiyatçısınız? Hani çok güzel söz söylüyorsunuz ya, hadi ya siz de bir benzerini getirin. Yazık size, getiremediniz filan diye onları ayıpladı. Sert ifadelerle bunu açıkladı. Çıkıştı onlara.
Hatta akılsız olduk.

yaptıklarını söyledi. Ayeti kerime böyle deyince Efendimiz de onların üzerine böyle vardı. Kafirler Müslümanlara beyinsiz diyorlar ya, biz de beyinsizler gibi mi inanalım diyorlar. Yani bir adamın getirdiği sözlere, yani ayeti kerimeleri kastediyorlar. O Müslüman denilen beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım biz de diyorlar. Allah Teala da onlar için asıl aptal ve düşüncesiz olan onlardır buyuruyor. O da onlara cevap veriyor Allah Teala da. Evet, asıl aptal ve düşüncesiz olan kendileridir dedi. Fahri Kainat Efendimiz önde gelen kâfirleri küçümsedi. Tahrik ediyor, hadi bakalım. Hadi siz de söyleyin bakalım. Yakında cahiliye toplumunun dağılıp gideceğini söyledi Peygamber Efendimiz. Bu devir bitecek. Hem putları kötüledi, hem de böyle akılsız şeylere tapıyorsunuz diye onları kötüledi, yerdi Efendimiz. Allah Teala onlara şöyle dedi güzel kardeşlerim. Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler bir araya gelse, bir sineği yaratamazlar. Böyle buyuruyor. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu da geri alamazlar. İsteyen de aciz, kendilerinden istenen de aciz. Da'ufe talibu vel matlu. Evet. İki cihan güneşi Efendimiz onlara ileride yerlerinin ve yurtlarının ellerinden alınacağını haber verdi. Gerçekten de Efendimiz vefat etmeden önce Arabistan'da bir tane kafir kalmadı. Bütün insanlar Müslüman oldu. Yahudiler sürüldü, çıkarıldılar. Geri kalanların hepsi de Müslüman oldu. Bir tane kafir kalmadı. Ve hum fi kulli hada nakisun an muaradatihi muhcimun an mumasalatihi yuhadi'un enfusuhum بالتشغيل بالتكذيب والارتراء بالافتراء. Kur'an-ı Kerim bu kafirlere meydan okuyunca ona cevap veremediler. Paniğe kapıldılar. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini bile ortaya koyamadı. O edip, o beliğ adamlar, edebiyatta üstad olan adamlar. Yapamadılar. Peki böylesine aciz kalınca sustular mı? Hayır, susmadılar. Peygamberi Alişan Efendimiz'e karşı çıktılar. Yalan söylüyorsun dediler Efendimiz'e. Yani yüzsüzlüğe vurdular. Allah Teala'ya iftira etmeye yeltendiler. Neticede hep kendilerini aldattılar. Ne dedi bu kafirler? Çeşitli iftiralar attılar. Müddessir suresinin 24. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere şöyle dediler. Ve kavliyim, in haza illa sihrun yüser. Bu Kur'an öteden beri yapıla gelen bir büyü, düpedüz bir beşer sözü dediler. Ve sihrun müstemir, muhtelif ayetleri alıyor müellifimiz. Bu sürüp giden bir büyü dediler. Kamer suresinde böyle geçiyor. İkinci ayet. Ve ifkun iftara, bu Kur'an sırf onun uydurduğu şeydir dediler. Furkan suresinin 4. ayeti kerimesinde onların iftiraları böyle ele alınıyor. Ve esatirul evvelin, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Enam suresinin 25. ayeti kerimesinde onlara bu sözü naklediliyor. Vel mübahetetü ver rıda bitteniye, aklı olanın kabul etmeyeceği iftiralar atarak kendilerini aşağılık bir duruma koydular. Yani baktılar bir şey yapamıyorlar, bu defa iftiraya kalkıştılar. Acizlerini ifade edip sussalar o daha güzel, daha iyi bir şey ya. Hayır, susmuyorlar, bu defa iftira ediyor. Bu bir büyüdür diyorlar. Altından kalkamayı cevap veremeyince bu büyü, büyülü bir söz. Eskilerin masal.

insanları böyle laflar söylüyor. Kekavlihim ulubuna gulf. Mesela Yahudiler akıllarınca Peygamberi Alişan Efendimizle alay etmeye kalktılar. Kalplerinin İslamiyet'e kapalı olduğunu anlatmak için bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ulubuna gulf. Bizim kalplerimiz örtülü. Senin sözlerine kapalıyız biz. Bakara suresinin 88. ayeti kerimesinde onların bu hezeyanları böyle dile getiriyor. Ve fî ekinnetim mimma tedûnâ ileyh ve fî âzânina vakrun ve min beynina ve beynike hicâb. Fussilet suresinin 5. ayeti kerimesinde de kafirlerin şöyle dediği anlatılıyor. Bizi davet ettiğin dine karşı kalplerimiz örtülü dediler. Kulaklarımızda ağırlık var. Duymuyoruz senin sözünü. Seninle bizim aramızda bir perde var dediler. Alay ediyorlar koya akılları sıra. Acizlerinden dolayı. Aciz kaldılar ya. Kendilerini böyle koya savunuyor. Hakikaten kendilerini aşağılık duruma düşürüyorlar böylece. وَلَا تَسْمَعُوا لِهَازَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Fussilat suresinin 26. ayeti kerimesinde müşrikler kendi adamlarına şöyle diyorlar. O anlatılıyor. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Dinlemeyin. Kur'an okunurken şamata çıkar. Böyle diyorlar. Dinlemeyin ya şamata çıkar. Böylelikle iman edenlere üstün gelirsiniz dedi. Baktılar ki cevap veremiyorlar. Aciz kaldılar Kur'an-ı Kerim karşısında. Şamata çıkarın diyor. Ne kadar acizlik değil mi? Ne kadar basitlik ya. Vel itti'a'u me'al aczi bi kavlihim lev neşâ'u lekulnâ mişte hâza. Ellerinden gelmediği, güçleri yetmediği halde, beceremedikleri halde şöyle iddia ettiler. Enfal suresinin 31. ayeti kerimesinde anlatılıyor. Biz istesek biz de bunun benzerini söyleyebiliriz dediler ya. Biz istesek biz de bunun benzerini, hadi söyleyin diyor Kur'an-ı Kerim ama söyleyemiyorlar ama böyle kendilerini hakikaten aciz duruma düşüyor. İstesek biz de söyleriz benzerini. Hadi söyleyin. Yok. Fakat kâle lehumullah ve len tef'alû fe mâ fe'alû ve lâ kaderû. Allah Teala o kafirlere velen tef'alû buyurdu. Yani hiçbir zaman yapamayacaksınız. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getiremeyeceksiniz. Bir ayetinin benzerini getiremeyeceksiniz buyurdu. Bakara suresinin 24. ayeti. Kafirler de zaten Kur'an-ı Kerim'in konuştuğumuz gibi en küçük bir suresinin benzerini yapamadılar, getiremediler. Buna güçleri yetmedi. Kur'an-ı Kerim'in icazı, mucize oluşu böyledir işte güzel kardeş. O devir, Arap edebiyatının en güçlü olduğu devir. Ve men ta'ata zâlike min suhafâihim kemüseylimete keşefallâhu uvârahu li cemiyeyi ve eslebehumullâhu mâ elifûh min fasîhi kelâmihim. Ve illa felem yakhfa ala ehlil meyz minhum ennehu leyse min namatı fesahatihim ve la cinsi belagatihim bel vellev anhu müdbiril ve etev müz'inine min beyni mühtedin ve beyni meftun. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, Cenab-ı Hak peygamberlik iddiasında bulunan ve Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini söylemeye cüret eden Müseylimetül Kezzab var. Peygamber olduğunu ileri süren adam. Yalancı peygamber diye meşhur Müseylimetül Kezzab. Onun gibi diyor müellifimiz, kuş beyinlilerin ahmaklığını ortaya çıkardı Kur'an-ı Kerim. Ve bu tür ahmakları bütün Araplara rezil etti. Kuya o da benzerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'in. Ben de söylerim diyor. El fiilü mel fiil ve ma edrake mel fiil lehu zenbun vebil ve hortumun tavil diye adam sözde

uyduruyor. Ondan sonra dediğim gibi ya bak burada şu kusur var, bu böyle olmaz. Senin bu sözün olmadı filan diyorlar ya. Kendini bütün Araplara rezil etti. Onlar daha önce düzgün söz söylerdi. Kainatın Rabbi onların elinden söz söyleme kabiliyetini aldı Kur'an-ı Kerim karşısında. Kur'an-ı Kerim'in bir mucize oluşu da burada ya. Söyleyebilirlerdi. Ama Allah Teala onların elinden o kabiliyeti aldı. Söyleyemiyorlar işte ya. Arap edebiyatında söz sahibi olan kimseler o kafirlerin Kur'an ayetlerinin bir benzerini bakın işte ben de söyledim diye ortaya koydukları sözlerin Arap belagatıyla, Arap fesahatiyle hiçbir ilgisi bulunmadığını gördüler. Kendileri de gördüler. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirmeye kalktılar ama baktılar ki olmuyor. Belagata ters düşüyor. Fesahata ters düşüyor. Ve o uydurdukları sözleri dikkate almadılar. Kur'an ayetlerinin bir benzerini getirdiklerini ileri sürenler Kur'an-ı Kerim karşısında aciz olduklarını itiraf etti. Yapamıyoruz arkadaş dediler ya. Olmuyor. Yapamıyoruz. Kendi aralarında tabii. Ve tabii bunu itiraf edenler hidayete erdi. Olmuyor, yapamıyoruz ya. Bu insan sözü değil. O halde bu dediği gibi Allah sözü dediler. Müslüman oldular. O zaman da Allah'ın yüce kelamını hayran kaldıklarını söylediler. İtiraf ettiler bu defayı. Evet, yapamadık, yapamıyoruz. Bu Allah sözüdür. Allah sözünün benzeri söylenemez dediler. Velihâzâ semi'a. Bakınız şimdi Arap edebiyatında, belagatında çok ileri gitmiş bir adamdan misal veriyor müellifimiz. Velihâzâ lemmâ semi'al Velîd ibnül Mughîre minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin ve İslamiyet'in en büyük düşmanı Velid bin Mughîre. Halid bin Velid'in babası. Fahri Kainat Efendimizin gerçekten en azılı düşmanlarından biri. Aynı zamanda iyi bir edip ve iyi bir şair. Evet, lemma semi'a dedik, estağfirullah. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâizil gurba ve yenha anil fahşâi vel münkeri vel bağ ya'izukum leallekum tezekkerun. Nahl suresinin bu 90. ayeti kerimesidir. Sizin kulaklarınız da aşinadır buna. Her cuma günü hatiplerimiz bu ayeti kerime ile hutbelerini bitirirler. Bu ayeti kerimede ne buyuruluyor? Elbette Allah adaletli davranmayı, iyilikten ayrılmamayı, akrabaları görüp gözetmeyi emreder. Her türlü hayasızlığı, ahlaksızlığı, taşkınlığı yasaklar. Düşünüp ders almanız için size böyle öğüt verir. Bu ayeti kerimeyi duydu Velid bin Mughîre. İlk defa duydu bu ayeti kerime. Ne yaptı acaba? Kale, vallahi inne lehu lehalâve ve inne aleyhi letalâve ve inne esfelehu lemugdik ve inne âlâhu lemüsmir ma yegûlu hâzâ beşer. Böyle dedi. Vallahi bu sözlerde bir tatlılık var diyor adam. Edip ve şair ya. Vallahi bu sözde, bu ayeti kerimede, o ayet demiyor tabii, bir tatlılık var. Bir hoşluk var. Bir zarafet var, bir güzellik var diyor adam. Bu sözlerin manası pek derin. Bu sözlerin hesapsız faydası var. Böyle bir sözü asla bir insan söyleyemez. Peki bunu söyledi de Müslüman mı oldu? Hayır. Bir önceki cümlemizde söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini metheden bir takım insanlar Müslüman olmuştu. Ama bu adam Kur'an-ı Kerim'in belagatı karşısında hayran kaldı ama İslamiyet'i kabul etmedi. Edemedi. Allah ona hidayet nasip etmemiş. Evet, burada kalalım güzel kardeşlerim. İnşallah bundan sonraki dersimizde devam edelim. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun.
ve hepimizi Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.
1: Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah "Evet" buyurdu. Sonra Hazreti Ömer "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet" diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyyi kellezi erselte. Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri

0: Ben gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraitum in cealallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyame. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bi ziya. Efela tesma'un.
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle.
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: Kul eraeytum in cealallahu aleykumun nehara sermeden ila yevmil kıyame. Men ilahun gayrullah ye'tikum bi leylin teskununa fi. Efela tubsirun.
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Bombalmayın burada.
15: Uydurma bunlar.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun fal okları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün. Bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
4: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
4: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar.

0: Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum" diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer" buyurmuştur.
1: Hadislerin Hikayeleri.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve heyyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Başkasını kendine tercih etmek, yani ithar. Sıradaki hadisi şerifimiz 566 nolu hadis. Bu bölümdeki ilk hadisimiz. Van Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Câ'e raculun, bir adam geldi, ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Fekâle, gelince adam Resulullah'a dedi ki, İnni mechudun, ya Resulallah, benim gücüm, takatim kalmadı. Yani bittim, tükendim. Şu an o kadar açım ki. Yani feri tükenmiş. Neredeyse hareket edecek hali kalmamış. Açlığın doruk noktası bu. İnni mechudun. Ya Resulallah, benim cehdim, takatim, ferim bitti, tükendi. Dolayısıyla yardım bekliyor. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, فَاَرْسَلَ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarına haber gönderdi. Demek hepsine değil, bazı annelerimize haber gönderdi. Muhtemelen yanında yiyecek olduğunu düşündüğü annelerimize haber gönderdi. فَقَالَتْ. Ancak annelerimiz şöyle cevap gönderdiler: وَالَّذ۪ي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ, seni hak ile gönderene yemin olsun ki, مَا عِنْد۪ي اِلَّا مَا اُنْ, bende sudan başka hiçbir şey yok. ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرَى, sonra bir diğer annemize haber gönderdi. فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ, o annemiz de benzeri bir şey söyledi. Sonra diğerine, sonra diğerine, hatta kulna kulluhunna, ta ki hepsi misle zalika, aynı şeyi söyledi. La vellezî ba'seke bil hakki, hayır yok, seni hak ile gönderene yemin olsun ki, ma indi illa ma'un, bende sudan gayrı hiçbir şey yok. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedirecekse önce kendi hanesinden, hanelerinden bir şeyler yedirmeyi denemiş. Ama ortaya çıkan tabloda Resulullah'ın hanelerinde, yani annelerimizin evlerinde sudan gayrı hiçbir şey yokmuş. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, مَنْ يُضِيفُ هَذَا, bu kişiyi kim misafir eder? اَلَّيْلَةَ, bu gece. Etrafındaki insanlara Allah'ın Resulü, belki onlardan biri götürür de bir şeyler yedirir, bu adamı misafir eder. Ortada kalmış, yiyecek bir şeysi yok, barınacak bir yeri yok. Kim bilir, belki hicret edenlerden birisiydi, uzaktan gelen belki birisiydi. Buna dair karine, Resulullah'ın kim onu misafir eder, konuk eder sorusundan çıkarılabilir. Çünkü sadece bir yemek olayı olsaydı kim yedirir derdi. Ama adamın dışarıdan gelmiş her şeye ihtiyacı var. Konaklamaya ihtiyacı var. Yol boyunca da feri takati tükenmiş açlıktan. O yüzden Allah'ın Resulü men yudifu hâzâ el-leylete, kim bu adamı misafir eder? Yani alsın evine götürsün, misafir etsin. Fakale, bunun üzerine dedi ki raculun minel ansari, ensardan bir adam. Dedi ki ana, ben ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, ben misafir ederim. Fantalaka bihi, aldı adamı yanına, ila rahlihi, ve götürdü hanesine doğru. Fekale limraatihi, varınca oraya adam hanımına dedi ki ekrimi dayfa Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam Allah'ın Resulü'nün salat ve selam üzerine olsun misafiri. Yani o bize misafir olarak bunu gönderdi. Ne olur ona ikramda bulun. Bir şeyler sun. Adam yesin. O fi rivayetin, aynı hadisin başka bir rivayetinde, yani başka bir kanalla gelen rivayetinde قَالَ لِمْرَأَتِهِ, adam hanımına demiş ki هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ, var mı sende bir şey? Yani yiyecek, içecek, bu adama sunabileceğimiz. فَقَالَتْ, bunun üzerine kadın demiş ki لَا, hayır bir şey yok. اِلَّا قُوتُ سَبِيَانِي, sadece çocuklarımın azığı var. Yani onları doyuracak kadar. Buğut dediğine göre. Kale, bunun üzerine adam demiş ki feallilihim bir şeyin, onları bir şeylerle avut. Ve izâ aradul aşa'a, akşam yemeği isteyecek olurlarsa fenevvimihim, var onları uyut. Şimdi misafirimiz bizim önceliğimiz. Yani çocuklar bir gün aç kalsalar da bir şey olmaz. Bir akşam aç uyurlar. Bana bu misafiri Resulullah verdi. Onu utandırmak istemiyorum. Çocuklara bir çaresini bul. Oyala onları, sonra da uyut. وَاِذَا دَخَلَ دَيْفُنَا, ben misafiri içeri getirdiğimde فَاَطْفِئِ اَسْسِرَاجَ, ışığı söndür. وَاَرِيهِ اَنَّا نَأْكُلُ, ona biz yiyormuş gibi yapalım. Çünkü ortada sadece bir kişilik yemek var. Biz de yersek adam aç kalır. Böyle bir olayı tasarladılar. Şu ya da bu sebep ile sirac dediği kandili söndürecekler ve o alacakaranlıkta yemekten yiyormuş gibi yapacaklar. Çünkü onlar yemez de misafire yedirirlerse misafir kendisini iyi hissetmez, rahatsız olur, mahcup olur. Ortalıkta belli ki yaygın bir açlık var. Annelerimizin hiçbirinin hanesinde yemeğin olmadığı bir dönemi düşünün. Adam ise takatinin son noktasına gelmiş. Yemesi lazım. Dolayısıyla bizimkiler karı koca yiyormuş gibi yaptılar. Fekâdû, oturdular. Ve ekele dayfu, misafir yemeğini yedi. Ve bâta taviyeyni, ama o ikisi karı koca aç sabahladılar. Geceyi aç geçirdiler. Felemme asbaha, sabah olunca gada alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Yani ev sahibi, misafiri evinde ağırlayan kişi, hanımıyla bu olayı kurgulayıp tasarlayan ve misafirine kendisini iyi hissettirip karnını doyuran kişi. Hazreti Peygamber onu görünce fakale, ona dedi ki لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ, Allah'ın çok hoşuna gitti. Taaccüp, beğeninin doruk noktası, ileri noktası. Hazreti Peygamber bu kelimeyi Cenab-ı Hak için kullanmış burada. عَجِبَ اللّٰهُ, Allah çok beğendi, çok hoşuna gitti. مِنْ صَنِيَعِكُمَا, sizin bu yaptığınızdan. بِضَيْفِكُمَا, misafirinize bu yaptığınızdan ötürü Allah çok beğendi. Sizleri yani. El-Leylete, bu gece. Bu gece siz ikinizin yaptığınızdan ötürü Allah sizi çok beğendi. Demiş, salat ve selam üzerine olsun. Belli ki sabaha doğru Hazreti Cibril-i Emin kendisini ziyaret etmiş olmalı. Dün o misafiri verdiğin Medineli Ensar var ya, ona kendisini iyi hissettirmek ve karnını doyurmak için çocuklara aç olduğu halde ve kendisi o yiyeceğe ihtiyacı bulunduğu halde böyle bir kurgu yaparak, kandili söndürerek, karanlıkta yiyormuş gibi yapıp ona kendisini iyi hissettirerek misafirin karnını doyurdu. O ve eşi. Ve Allah bunu çok beğendi. Bilesin. Muhtemelen bu bölümün girişinde okuduğumuz Ensar ile ilgili ayeti kerime bu sahabi ve benzerleri hakkında nazil oldu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ Ve o muhacirleri, gelen o ihtiyaçlı kimseleri kendilerine dahi tercih ettiler. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ Velev ki kendilerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı bulunmasına rağmen öncelikle onların sıkıntılarını çözmeyi yeğlediler. Onları kendilerine tercih ettiler. Yani ithar'da bulundular. Tabii biz yıllar sonrası, aradan 14 asır geçmiş. Sadece okuması ve bir hadis ve bir rivayet olarak ele almasıyla meşgulüz. Duygularımızı okşadığı inkar edilemez bir gerçek. Ama bu denli okunduğu kadar kolay olmadığını biliyoruz. Bunu yaşarken, hele hele çocuklar sabaha kadar aç beklerken, kendileri yatağa aç girerken, kim bilir nasıl zorlandılar, nasıl şeytanların saldırılarına uğradılar, bu yaptığınız nedir diye. Ama onlar bunların altından kalktılar, sıyrıldılar. Muhacirlere duydukları sevgiyi, başta Resulullah olmak üzere, kendi çocuklarına ve kendi ailelerine rağmen öncelediler. Dönüp içlerinde bundan ötürü herhangi bir sıkıntı bulmadılar. Böylece tarihin tanık olduğu en eşsiz misafirperverliği, konukseverliği, adına ensar dediğimiz yardımseverliği altın harflerle Allah'ın kitabına nakşettiler. Yüce Yaradan onları Kur'an'da satır satır andı ve beğendi. Sonra da dönüp bizleri onlar gibi olmaya özendirdi. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzü bike min fitnetid dünya ve eûzü bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar, güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır, dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine, oradakiler Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi, dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu." dedi.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına "Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi?" dedi. Orada bulunanlar "Evet söyle ey Allah'ın Resulü" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara "Meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir" buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana "Geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim?" de buyurdu.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

0: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez."
1: Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti: "Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki, eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa, artık buna sevinmem."

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne min ekberil kebair istitaletel mer'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
0: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebe

severdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o, kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: "Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince" buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu canı bu tende tutan, Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur: sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat." Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır" buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer."

0: seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud Savaşı'nın yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur," dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasreddin Hoca biraz durakladı, derin bir nefes aldı ve devam etti anlatmaya. Gençler, size kısaca Peygamberimizin annesi ve babasını tanıtmak istiyorum. Peygamberimizin annesi Hazreti Amine çok hanımefendi, ahlaklı ve asil bir insandı. Hazreti Amine'nin annesinin adı Berra, babasının adı da Vehb'dir. O da kocası Abdullah gibi erken yaşta vefat etmişti. Hazreti Amine oğlu Muhammed'le de ancak 2 sene kalabildi. İlk 4 yıl süt annesinin yanında kalacağından onu belli aralıklarla görüyordu. Sadece son 2 yıl oğlunu doyasıya sevebilmişti. Küçük Muhammed 6 yaşına geldiği zaman annesiyle Medine'ye gitti. Yanlarında dadıları Ümmü Eymen vardı. 1 ay kadar Medine'de kalıp akrabaları Necar oğullarına misafir oldular. Babası Abdullah'ın kabrini ziyaret ettiler. Ancak Mekke'ye dönüş yolunda Peygamberimiz en büyük acılardan birini yaşadı. Rahatsızlanan biricik annesi Ebva köyünde vefat etti ve oraya defnedildi. Babasını hiç göremeyen Peygamber Efendimiz annesine de doyamadan onu kaybetmişti. Ama sevgili gençler, Allah neyi nasıl dilemişse en güzelini dilemiştir. Bunda da bizim bilemediğimiz pek çok hikmetler vardır. Belki de onu zorlu günlere şimdiden hazırlıyordu. Sabrı ve mücadeleyi öğretiyordu. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman annesinin kabrini ziyaret etmiş, oturup ağlamıştı. "Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım da ondan dolayı ağlıyorum," demişti. Bunun üzerine Allah Resulüne sahabiler, yani arkadaşları da eşlik etmiş, birlikte ağlamışlardı. Nasreddin Hoca bunu söyledikten sonra sırtını öğrencilere döndü, cebinden mendilini çıkardı, gözlerini sildi. Herkesi güldüren Nasreddin Hoca şimdi ağlıyordu. Öğrenciler de etkilenmişti. Cılız bir ses duyuldu hocadan. "Teneffüse çıkabilirsiniz çocuklar." Bir müddet geçtikten sonra Nasreddin Hoca Akif'le Rümeysa'ya arkadaşlarını derse çağırmasını söyledi. Hazırladığı cuma hutbesini son kez gözden geçirdi. Bu arada öğrenciler de gelmişti. Hem Nasreddin Hoca hem de gençlerde bir hüzün vardı sanki. Nasreddin Hoca doğrudan söze girdi. "Canım kuzucuklarım, Peygamber Efendimizin babası Abdullah herkes tarafından sevilirdi. Sizin beni sevdiğiniz gibi. Babası Abdülmuttalip de ona çok değer verirdi. Ancak ömrü kısa oldu. Amine ile evlendikten bir müddet sonra ticaret için Şam'a gitti ve dönüşte Medine'de rahatsızlanarak vefat etti. Sevgili Peygamberimizin bir hadisi aklıma geldi. Şöyle buyurmuştu: "Ben 2 kurbanın oğluyum." 2 kurban. İfade dikkat çekici değil mi? Şimdi size bir soru. Bu 2 kurban kimdir acaba? Bilene güzel bir hediye var. Öğrenciler soruyu bir daha sormasını istediler Nasreddin Hoca'ya. Soruyu tekrarladı o da ve beklemeye başladı. Gözleri bazı büyüklerin üzerindeydi. Rümeysa ürkek bir şekilde elini kaldırdı. Nasreddin Hoca, "Buyur kızım, seni dinliyorum." Rümeysa yanlış bir cevap vermekten çekinircesine konuştu. "Hocam, ben Peygamber Efendimizin babasının genç yaştayken kurban edilmek için kendisine kura çıktığını hatırlıyorum. Ama sadece bu kadar." Nasreddin Hoca şehadet parmağını tatlı bir şekilde salladı. "Aferin Rümeysa kızıma, ödülü hak ettin. Hediyeni diğer ders getiririm inşallah. Cevabın kısa da olsa doğru." "Sevgili genç yavrularım, Peygamber Efendimiz temiz bir soy ve aileden geliyordu. Araplar içinde en saygın aile olan Kureyş ailesine mensuptu ve soyu Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim'e kadar gidiyordu. 1. kurbanı hatırladınız değil mi?" Bazıları heyecanla bağırdı. "Hazreti İsmail!" "Evet, Hazreti İsmail tabii ki. Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'den çok sevdiği ve tek oğlu olan İsmail'i kurban etmesini istemişti. O da hiç düşünmeden bu emri yerine getirmeye çalışmıştı. Buna karşılık Cenab-ı Allah kendisine bir koç hediye etmişti. Zaten Allah bir insanın başka bir insanı, hele hele oğlunu öldürmesini istemezdi. Bu sadece bir sınav ve bizler için bir dersti. İşte gençler, birinci kurban Hazreti İsmail, ikinci kurban da Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tı. Çünkü Abdülmuttalib, eğer 10 oğlum olursa onlardan birini Allah yolunda kurban ederim demişti. Yüce Rabbimiz ona 10 erkek çocuk verince de kura çekmiş, kura da çok sevdiği oğlu Abdullah'a çıkmıştı. Sonra 100 deve kesilerek Abdullah kurban edilmekten kurtulmuştu. Evet, işte bu Abdullah büyümüş, evlenmiş ama çocuğunu göremeden bu dünyadan ayrılmıştı. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu yıllarda Mekke'de şöyle bir adet vardı. Senenin belli zamanlarında dışarıdan aileler gelir ve doğan çocukları alıp götürürlerdi. Miray dayanamayıp sordu. Dünyaya yeni gelen çocukları kaçırırlar mıydı yani hocam? Nasreddin Hoca tebessüm etti. Hayır kızım, anne ve babalar kendileri verirdi. Miray daha da şaşırdı. Kendi çocuklarına niçin veriyorlar ki? Senin anladığın gibi değil kızım. Mekke'nin havası yeni doğan çocuklara iyi gelmiyordu. Zaman zaman bulaşıcı hastalıklar da ortaya çıkıyordu. Çöl havası çok temiz olup çocukların gelişimine iyi geliyordu. Ayrıca Mekke dışında yaşayan bazı kabilelerin konuştukları Arapça çok düzgün ve akıcıydı. Mekkeli anne babalar çocukları hem sağlıklı olsun hem de Arapçayı iyi öğrensin diye gönderiyorlardı. Şimdi anlaşıldı mı Miray? Evet hocam, şimdi anladım dedi mahcup bir edayla. Nasreddin Hoca devam etti. İşte sevgili gençler, Beni Saat bölgesinden gelen Harisle hanımı Halime, geç kaldıkları için zengin ailelerden çocuk bulamamış, mecburen bir yetim olan Muhammed'i almışlardı. Ama küçük Muhammed'i kucağına alışıyla birlikte Halime'de farklı haller olmuştu. Sanki zamanın dışına çıkmış başka bir insan olmuştu. Kendi çocuğu için bile sütü yokken hem Muhammed doydu hem de kendi çocuğu. Küçük Muhammed'in onlara katılmasıyla birlikte bir bereket geldi. Koyunları da bol bol süt verdi. Binekleri canlandı ve evlerine huzur geldi. Öyle ya, bir eve peygamber olacak masum bir bebek gelir de o eve bereket gelmez mi hiç? Değil mi çocuklar? Peygamber Efendimiz Beni Saat yurdunda süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şeyma ile güzel günler, aylar ve yıllar geçirmişti. Ve Muhammed 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kaldı. 2 senenin sonunda Amine biricik oğlunu almak istedi. Ama o günlerde ölümcül veba salgını yayılınca korktu. Oğlunun biraz daha süt annesinde kalmasına karar verdi. Peygamber Efendimiz daha sonraları da Hazreti Halime ile görüşmüş, ona hep saygı göstermiş, anneciğim, anneciğim diyerek öz annesi gibi davranmış, ona hediyeler vermişti. Bir defasında kıtlık olunca süt annesine 40 koyun ve bir deve hediye etmişti. Bu da bize Peygamber Efendimizin büyüklerine saygısını, vefasını, zor durumlarda kalanlara yardım etmesini göstermektedir. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in asıl adı Şeybe'ydi sevgili çocuklar. Saçındaki beyazlıktan dolayı kendisine bu isim verilmişti. Saygın ve sevilen biriydi o. O ticaretle uğraşan, maddi durumu yerinde olan biriydi. İzi kaybolan Zemzem kuyusunu bularak onu insanların hizmetine sunmuştu. Çok cömert olduğundan kendisine Feyyaz da denilirdi. Uzun yıllar Haşimoğullarının liderliğini yaptı. Muttalip, oğlunun yadigarı olan Hazreti Muhammed'i çok sever, hep yanında bulundururdu. Özellikle gelini Hazreti Amine'nin vefat etmesinden sonra yanından hiç ayırmadı onu. Vefatına kadar hem babası, hem annesi, hem de dedesi oldu. Abdülmuttalip dede vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz 8 yaşındaydı. Artık bundan sonra amcası Ebu Talib'in himayesindeydi. amca baba konumundadır arkadaşlar. Bu yüzden amcalarımıza, dayılarımıza ve tüm akrabamıza değer vermeliyiz. Onların hepimiz üzerinde hakları vardır. Bu konuda Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip, bir amca olarak bizlere en güzel örnektir. Ebu Talip ve hanımı Fatıma, yeğeni Muhammed'e ömrü boyunca sahip çıkmıştı. Onu kendi evlatlarından daha çok sevmiş, annesi ve babası olmadığından üzerine daha çok titremişlerdi. 40 yıldan fazla himaye etmişlerdi. Dile kolay, tam 40 yıl. Fakat çok ilginçtir, Ebu Leheb de Peygamberimizin amcası olmasına rağmen Hazreti Muhammed İslam'ı anlatmaya başlayınca onun en büyük düşmanı olmuştur. Bu da çok acı bir durum tabii ki. Sevgili Peygamberimiz çocukluğunda da daha sonraları da bulunduğu yerde kimseye rahatsızlık vermez, ev işlerine yardımcı olurdu. Kimseyle kavga etmez, insanlara yük olmazdı. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren Ebu Talib'in koyunlarına çobanlık yapmış, daha sonra da ticaretine yardımcı olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin çünkü o insanı namaza uyandırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez. Sürgülü kapıyı açamaz. Örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden Seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatın. Küntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Vahip Ümmi.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül, kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için

için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, "Zir, niye geldin?" dedi. "İlim öğrenmek için," dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine mest etmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin." dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra "Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu amri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melca ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
3: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar, Resulullah'ın bu soru, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmelsin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpet'in, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

giriş. Bir insanın ahlakı zor anlarda belli olur. İşler yolundayken iyi davranmak kolaydır. İnsanın gerçek hali ise malı azaldığında, dostu tehlikeye düştüğünde, toplum sarsıldığında veya omzuna ağır bir sorumluluk bindiğinde ortaya çıkar. Hazreti Ebubekir, nebevi terbiyenin öne çıkan örneklerinden biridir. O, Allah Resulü'nün yakın arkadaşı olmanın ötesinde, davetini ilk anda kabul eden, hicrette ona yoldaşlık eden, zayıflara yardım eden, ümmetin en zor günlerinde metanetini koruyan ve halifelik görevini emanet bilen bir şahsiyetti. Bu bölümde amaç, onun hayatındaki olayları kronolojik olarak sıralamaktan ziyade, bu hadiselerin ortasında nasıl bir sadakat ve duruş sergilediğini göstermektir. Hazreti Ebubekir'in hayatını özetleyen en temel kavram sıdktır. Sıdk, yalnızca doğru söylemek değildir. Hakikati duyar duymaz tereddüt etmemek, güvenilir olmak, sevdiği davaya sonuna kadar bağlı kalmak, Allah Resulü'nün rızasını kendi rahatının önüne koymaktır. Ona Sıddık denmesi de sıradan bir lakap olmayıp bütün ömrünü özetleyen bir nitelemedir. İslam öncesi hayatı ve güvenilirliği. Hazreti Ebubekir Fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Kureyş'in Teymoğulları koluna mensup olup soyu Mürre bin Ka'b'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşiyordu. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda tanınan, sözüne güvenilen, iffetli, bilgili ve saygı duyulan bir kişiydi. Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşır, zaman zaman Suriye ve Yemen taraflarına giden kervanlara katılırdı. Mekke'de kan davaları ve diyet işlerinin onun eline bırakılması, toplumun ona duyduğu güvenin somut bir karşılığıydı. Cahiliye dönemindeki yaşayışı, iyi ahlakının daha o zaman temiz bir karakterde geliştiğini gösteriyordu. Hazreti Ebubekir, çağdaşlarından farklı olarak içkiye yaklaşmaz, putlara gönül bağlamaz, İslam gelmeden önce de taşkınlıktan, kabalıktan ve ölçüsüzlükten uzak dururdu. İlahi davet kendisine ulaştığında tanıması ve kabul etmesi bu yüzden kolay oldu. Bu temiz fıtrat onun ahlakının başlangıç noktasıydı. Ahlakı sıdk, sabır ve diyalgamlık gibi olgun erdemlere dönüştürense Allah Resulü'nün yanında geçirdiği yıllar ve onun terbiyesi olacaktı. Adları ve lakapları da Hazreti Ebubekir'in nasıl bir insan olduğunu ele verir. Bir rivayete göre cahiliyede Abdülkâbe diye anılırdı. Müslüman olunca Hazreti Peygamber ona Abdullah adını verdi. En meşhur lakabı Sıddık, çok samimi ve çok sadık demektir. Allah Resulü bu lakabı ona İsra ve Miraç haberini tereddütsüz tasdik etmesi üzerine vermiştir. Atik için güzel ve soylu gibi anlamların yanı sıra Hazreti Peygamber'in "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" iltifatından geldiği de söylenir. Şefkatini anlatan Evvah, Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan niteleme ile aynı köktendir. Mağara arkadaşlığını hatırlatan sahiple iki kişiden biri ifadesinde ona işaret edilir. Etka ise Leyl suresinde geçen takva sahibini anlatır. İslam'dan önce kazandığı itibar, İslami dönemde büyük bir hayra vesile olmuştur. Çevresindeki insanlar onun ticaretteki dürüstlüğüne, kabileler hakkındaki derin bilgisine ve sözlerindeki ölçüye daima şahitlik etmişlerdir. Kabile bağlarının hayati önem taşıdığı bir toplumda kimin kimle akraba, dost ya da hasım olduğunu bilmek önemliydi. Hazreti Ebubekir bunu herkesten iyi bilir, hatta Hazreti Peygamber soy meselesinde bazı sahabileri ona gönderirdi. Nitekim Allah Resulü, "Ebubekir ensab konusunda Kureyş'in en bilgilisidir" demiştir. Bu bilgisini taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için de kullanırdı. Bu yüzden onun İslam'a yaptığı çağrı, muhatapları tarafından yeni ve yabancı bir tekliften ziyade güvenilir bir dostun samimi daveti olarak karşılanmıştır. Yıllarca kazandığı güven böylece İslam davetinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Tereddütsüz imanı. Hazreti Ebubekir ilk vahyin gelişinden haberdar olduğu

sonunda Hazreti Peygamber'le görüştü ve İslamiyet'i hemen kabul etti. Bu sırada 37 veya 38 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Uzun hesaplara, tereddütlere, çekingenliklere kapılmadı. Çünkü Hazreti Peygamber'i cahiliye döneminden beri yakından tanıyor, onun doğruluğuna ve güvenilirliğine şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber daha sonra davet ettiği kişilerin çoğunda geçici de olsa bir duraklama gördüğünü, ancak Hazreti Ebubekir'in bu çağrıya hiçbir tereddüt göstermeden icabet ettiğini söylemiştir. Onun bu hızlı kabulünün arkasında yıllar içinde oluşmuş sağlam bir tanıklık vardı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in ömründe yalan söylemediğini, kimsenin güvenini boşa çıkarmadığını biliyor, vahiy haberini de aynı güvenle tasdik ediyordu. Müslüman olduktan sonra imanını kendi kalbinde saklamadı. Tebliğin gizli yürütüldüğü ilk dönemde birçok kişinin İslam'la buluşmasına vesile oldu. Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi İslam tarihinin öncü isimleri onun davetiyle Müslüman oldu. Onun daveti zorlamadan, incitmeden ve kırmadan yürürdü. Dostluğu, güvenilirliği ve güzel sözlülüğüyle kimseyi incitmeden, nezaketle ve samimiyetle hakka çağırırdı. Cömertliği. Cömertlik Hazreti Ebubekir'in en belirgin hasletlerindendir. Müslüman olmadan önce hali vakti yerindeydi. Ancak servetinin önemli kısmını İslam uğrunda harcadığı için Medine'ye hicret ettiğinde mal varlığı çok azalmıştı. Onu cömert kılan, malının çokluğundan ziyade bunu nereye harcadığıydı. O malını baskı gören ve ezilen insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Mekke'de koruyucusu bulunmayan köle ve cariyeler ağır baskılara maruz kalıyordu. Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne ve başka mazlumları çoğu zaman değerlerinden fazla bedeller ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe, zayıf kimseleri azat etmesinden rahatsız olmuş, güçlü kişileri azat etmesinin kabilesi için daha faydalı olacağını söylemişti. Halbuki Hazreti Ebubekir, insanları Allah rızası için hürriyete kavuşturuyordu. Onun bu tavrı hakkında, malını verip Allah'a karşı gelmekten sakınanı öven Leyl suresi 5 ila 7. ayetlerin nazil olduğu nakledilir. Malı onun elinde mazlumların kurtuluşuna dönüşen bir araçtı. Hazreti Peygamber'in "Ebubekir'in malı kadar hiçbir mal bana faydalı olmadı" buyurması da bu fedakarlığın değerini gösterir. Onun cömertliği İslam davetinin en zor zamanlarında mazlumlar ve davetin kendisi için önemli bir destek oldu. Merhameti ve cesareti. Hazreti Ebubekir yumuşak kalpli bir insandı. Kur'an okurken ağlar, ayetlerin tesiriyle gönlü incelirdi. Ancak bu yumuşaklık onu korkak yapmadı. Merhameti cesaretini güçlendirdi. Müslümanların sayısı az olduğu dönemde Kabe'de İslam'ı açıkça anlatmak istedi. Hazreti Peygamber, Müslümanların henüz az olduğunu düşünerek başlangıçta buna sıcak bakmadı. Ancak Hazreti Ebubekir'in ısrarı üzerine izin verdi. O, haremde müşriklere hitap ederek putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah Resulüne iman etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ağır şekilde dövüldü, tanınmayacak hale geldi. Kendine geldiğinde ise ilk sorduğu şey Hazreti Peygamber'in durumu oldu. Aynı olayda kendisi ağır bir saldırıdan çıkmasına rağmen annesi için Hazreti Peygamber'den dua istedi. Kısa süre sonra annesi de Müslüman oldu. Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkması ve sonra İbn-i Duğunne'nin himayesiyle Mekke'ye dönmesi de aynı çizgiyi gösterir. Mekke'de baskılar artınca Hazreti Peygamber'den izin alarak Habeşistan'a gitmek istedi. Yolda karşılaştığı İbn-i Duğunne, onun iyilik yapan, sıkıntıya düşene yardım eden, düşkünü gözeten bir insan olduğunu söyleyerek kendisini himayesine aldı ve Mekke'ye geri götürdü. Fakat Hazreti Ebubekir evinin bahçesinde Kur'an okurken içten içe ağlıyor, kadınlar ve çocuklar bu okuyuşun etrafında toplanıyordu. Kureyşliler bundan rahatsız olunca İbn-i Duğunne ondan ibadetini gizlemesini istedi. Hazreti Ebubekir ise insan himayesini reddetti ve Allah'ın himayesine razı olduğunu bildirdi.

0: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ne biliyorsun? belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "Bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar" denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder" buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır." İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, 'Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver,' der. Diğeri de, 'Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et,' der." İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse."
1: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek git seni tanıyan birini getir dedi.

Hazreti Peygamber, duygulu ve duyarlı insan. 1. bölüm. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu akşam bir oğlum dünyaya geldi. Ona atam İbrahim'in ismini koydum." buyurdu. Enes diyor ki, "Resulullah'ın önünde oğlu İbrahim'i can çekişirken gördüm. Resulullah'ın gözleri yaşardı ve göz yaş döker, kalp üzülür, fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Vallahi ey İbrahim, biz senin için üzülüyoruz." buyurdu. Resul-i Ekrem, Hazreti Hatice'den dünyaya gelen oğulları Kasım ve Abdullah'ı Mekke'de henüz bebekken ebedi aleme uğurlamıştı. Onların vefatlarından sonra bu defa Mariye'den bir oğlu olmuştu. Müjdeyi alan Allah Resulü, "Bu akşam bir oğlum dünyaya geldi. Ona atam İbrahim'in ismini koydum." demişti. Onun büyüyüp serpilmesini, soyunu sürdürmesini istiyordu. Emzirilmesi için İbrahim bebek, Medine'nin dış mahallelerinden birinde yaşayan Bera bin Evs adında bir demircinin hanımı olan süt anne Ümmü Seyfe verildi. Allah Resulü zaman zaman biricik oğlunu ziyarete gider, onu sever, öpüp koklardı. Resulullah iyi beslenmelerini temin etmek amacıyla Mariye ve İbrahim'e de bir grup deve ve koyunun sütünü tahsis etmişti. İyi beslenen İbrahim'in cildi düzelmiş, teni beyazlamış, hatta babasına benzemeye başlamıştı. Artık 17 veya 18 aylık olmuş, tam sevimli hale gelmişti ki bir gün aniden rahatsızlandı. Onun hastalandığını haber alan rahmet elçisi, dostlarından Abdurrahman bin Af'la birlikte sevgili yavrusunu ziyarete gelmişti. İbrahim'in hastalığı iyice ilerlemiş ve can çekmeye başlamıştı. Çocuklara karşı çok merhametli ve şefkatli olan Efendimizin gözleri dolmuştu. Onun bu halini gören sahabiler, "Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Senin ağladığını gören Müslümanlar da ağlayacaktır." diye şaşkınlıklarını ifade edince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Göz yaş döker, kalp üzülür, fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Bu ancak merhamettir ve merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ben insanların ancak bağırıp çağırarak ölünün arkasından yas tutmalarını yasakladım." diye cevap verdi. İbrahim ruhunu teslim edince de şöyle buyurdu: "Eğer kuşatıcı bir söz, gidilecek bir yol olmasaydı ve sonra giden öncekine kavuşmasaydı, şimdi farklı şeyler düşünecektik. Ey İbrahim, gerçekten biz senden dolayı üzgünüz." Daha sonra rahmet peygamberi dostlarına, "Ben oğluma son bir kez bakmadan onu kefenlemeyin." buyurdu. Yıkama işi bitip kefenine sarılacağı zaman Efendimiz onun yanına geldi ve üzerine kapanarak tekrar ağladı. Sahabiler ölülere bağırıp çağırarak, yırtınıp dövünerek yapılan yas tutma ve ağıt yakma şeklindeki nebevi yasağın ağlamayı da içine aldığını zannetmişlerdi. İnsanlara musibetler karşısında daima sabrı, ilahi takdire rıza göstermeyi tavsiye eden bir peygamberin kendi oğlunun vefatı karşısında da olsa gözyaşı dökmeksizin sabretmesi gerektiğini düşünmekteydiler. Hazreti Peygamber ise bu hadisede her şeyden önce bir insan olarak baba şefkatiyle biricik oğlunu kaybetmenin hüznünü dışa vururken, bir Resul olarak da yakınlarını kaybettiklerinde nasıl davranacaklarına dair ümmetine örneklik sergiliyordu. Hüznün ve ağlamanın ölçülü olması gerektiğini gösteriyordu. Evet, ağlıyordu Resul, zira o bir insandı, duyguları vardı, babaydı, şefkat sahibiydi. Onun da bir yüreği vardı ve yanardı. Gözleri vardı, duygulanır, yaşlar boşanırdı. Peygamberdi, rahmet elçisiydi, merhamet sahibiydi. Benzer bir sahneyi kızı Zeynep'ten doğma Ümeyye adlı torununun vefatında bir kez daha yaşamıştı rahmet peygamberi. Torunu için sınırsız bir dede şefkatiyle gözlerinden yaşlar boşanan Efendimiz, bir taraftan da "Alan da Allah, veren de Allah'tır ve her şeyin belli bir süresi vardır." buyurarak başta kızı Zeynep olmak üzere etrafındakileri teselli ediyor ve şöyle diyordu: "Bu bir rahmettir ki Allah onu dilediği kullarının kalplerine koyar. Allah kullarından merhametli

kalplere merhamet eder. Duygulu bir insan olan rahmet elçisi, sadece kendi oğlu veya torunu için değil, ashabından birçok kişi için de gözyaşı dökmüştü. Örneğin ibadet ve taate çok düşkün dostlarından Osman bin Maz'un'un cansız bedenini öptüğünde gözyaşları yanaklarını ıslatmıştı. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre Sa'd bin Ubade hastalanmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı dostlarıyla birlikte onu ziyarete gitmişlerdi. Sa'd'ın yanına girdiklerinde bütün ailesi onun etrafında toplanmışlardı. Resulullah öldü mü Sa'd diye sorduğunda oradakiler hayır ya Resulallah ölmedi demişlerse de Hazreti Peygamber duygulanıp ağlamıştı. Hazreti Peygamber'in ağladığını görünce oradakiler de ağlamışlardı. Rahmet elçisinin duygularının yansıması olan gözyaşlarının ardında bazen hüzün, bazen merhamet, bazen hasret, bazen de ümmeti adına hissetmiş olduğu endişe ve korku yatmaktaydı. Dostlarından Abdullah bin Amr'ın anlattığına göre Resulullah zamanında güneş tutulmuştu. Allah Resulü namaz kılmak için kalktı. Orada bulunanlar da kalkıp namaza durdular. Namazın her iki rekatında da kıyam, rükû, secde ve oturuşundan her birini oldukça uzattı. İkinci rekatın secdesinde bir yandan derin nefes alıyor, bir yandan da ağlıyordu. O esnada ise şöyle diyordu: "Ben aralarındayken bunu bana vaat etmemiştin. Biz senden bağışlanma dilerken bunu bana vaat etmemiştin." Namazı bitirdiğinde başını kaldırdı, güneş açılmıştı. Namazdan sonra kalkarak cemaate hitap etti. Allah'a hamd edip onu övdükten sonra şöyle buyurdu: "Güneş ve ay, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren alametlerinden birer alamettirler. Ay ve güneşten birinin tutulduğunu görürseniz, Yüce Allah'ı zikre, namaza koşunuz. Canım elinde bulunan Allah'a yemin olsun, cennet bana o kadar yaklaştırıldı ki, neredeyse meyvelerinden koparabilecektim. Cehennem de o kadar yaklaştırıldı ki, sizi çepeçevre kuşatmasından korkup Allah'a sığındım." O bir baba olmasının yanında aynı zamanda Allah'ın Resulüydü. Bu nedenlidir ki biricik oğlu İbrahim'in öldüğü gün meydana gelen güneş tutulmasıyla bu ölüm arasında bağ kuranların bulunduğunu işittiğinde böyle bir hutbe irad etmek lüzumunu hissetmiş ve ayla güneşin herhangi bir kimsenin hayatı veya vefatı sebebiyle tutulmayacağını ifade etmişti. Bir insan olarak Hazreti Peygamber'in diğer insanlar gibi bazen heyecana kapıldığı, telaşlandığı da görülmüştür. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın anlattığına göre bir gün güneş tutulunca Hazreti Peygamber telaşlanmış ve aceleyle hanımının entaresini giymişti. Bunu anladıklarında kendi elbisesini yetiştirmişlerdi. Hava bulutlandığında veya rüzgar arttığında Allah Resulü endişelenir ve bu hal yüzünden belli olurdu. Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine o şöyle buyurmuştu: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgar ile helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi. Enes bin Malik'in anlattığına göre Resulullah insanların en güzeli, en cömerdi ve aynı zamanda en cesuruydu. Bir gece Medine halkı şiddetli bir sesle uyanmış ve herkes çok korkmuştu. Sesin geldiği tarafa doğru giden bazı kimseler kendilerinden önce giden Resulullah'ın dönmekte olduğunu gördüler. Ebu Talha'nın çıplak bir atına binmiş, kılıç boynunda "Korkmayın, korkmayın," diyordu. Bununla birlikte bir insan olarak Hazreti Peygamber de bazı zamanlar endişelenerek korunmaya ihtiyaç duymuş ve sahabe tarafından korunmuştu. Mesela Medine'ye geldiğinde bir gece uyuyamamış ve "Keşke ashabımdan iyi bir adam bu gece beni korusa," demiş. Az sonra silahıyla gelen Sa'd bin Ebi Vakkas başında onu beklemiş ve bu şekilde Hazreti Peygamber uyuyabilmişti.

Namaz var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. "Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur."

Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını cihat bölgesindeki kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İsraf, kibir ve gurur. İsraf, savurganlık, gereksiz tüketim ve dengesiz harcama demektir. Kelimenin kökü olan seref, sınırı aşma ve aşırılığa kaçma manasını taşır. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez beyanıyla Yüce Kur'an, israfı haram kılmış ve şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar beyanıyla da israf hastalığına tutulanların şeytanla olan yakınlıklarını haber vermiştir. İsraftan kaçınmanın maddi manevi pek çok faydası ve hikmeti vardır. Genelde yüce yaratıcının taksim ettiği rızkın, özelde milli gelirin bütün kesimlere adil olarak dağılımı, piyasanın oturması ve fiyatların istikrar bulması hemen ilk akla gelenler arasındadır. Çünkü israf tüketimi körükleyen, arz talep dengesini bozan ve fiyatların yükselmesine yol açan bir aşırılıktır. Peygamberimiz imkan ve nimetleri kullanma konusunda ciddiyet ve disiplin anlayışı kazandıran şu hadisi ilgi uyandırmalıdır. Bir nehir kenarında da olsan abdeste yine israf söz konusudur. Gıda maddelerini özellikle de ekmeği çöpe atmak veya ihtiyaç fazlası su kullanmak israf olduğu gibi kullanılabilecek durumdayken kırılıp atılan eşya, pervasızca yırtılıp atılan bir kağıt da israftan bir parçadır. Fiyatların düşmesini engellemek için sebze ve meyveleri dökerek telef etmek bir israf türüdür. Devlet ve toplum, piyasa şartlarını protesto niteliği taşıyan bu tür yersiz uygulamaların önüne geçmeli ve gereken tedbiri almalıdır. Meşhur tarihçi, sosyolog ve devlet adamı İbni Haldun, mukaddimede devletleri yıkan en büyük faktörün israf olduğunu bütün tafsilatıyla dile getirir. Açıktır ki malın ve mülkün gerçek sahibi Allah Teala'dır. Veren de, alan da O'dur. Kainatta olan her şey, O'nun tarafından geçici bir süre için insana emanet olarak verilmiştir. Elde edilen mal, meşru ihtiyaçları karşılayan bir vasıta ve bir iyilik kaynağı olarak görülmelidir. Bundan dolayı mal ve servet emanetini elinde tutan insan, onu meşru ihtiyaçları ve toplumun yararı için harcamalıdır. Onun geçici olarak sahip olduğu imkan ve kaynakları kötüye kullanması ve aşırıya kaçarak malını saçıp savurması emanete hıyanet anlamına gelir. Sosyal, kültürel hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler, nakdi ve aynı yardımlardan sorumlu hayır kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar namına tasarrufta bulunan şahıslar, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, vekaleten üstlendikleri harcamalarda israfa yer vermemeli, insana hizmet ve hürmet ilkesini benimsemelidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu. Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü üç defa tekrarlamış ve üçüncü defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda

yolunda öldürülürsen kefaret olur dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl demiştin dedi. O kimse de Allah yolunda öldürülürsen bu günahlarıma kefaret olur mu diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi dedi. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve ''Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Kişi sevdiğiyle beraberdir'' cevabını verdi. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz." dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum." diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz." dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولْ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
0: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı? En son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin derdindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
3: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
2: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın.
4: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da ne? Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın! Dağılın!
6: Müjde Abdülmuttalip. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
2: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
6: Evet. Amine'nin bir oğlu.
2: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak, öyle hissediyorum.
3: İnşallah baba.
2: Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
2: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
0: İkinci bölüm.
7: Abdülmuttalib'in evinde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Haşimoğulları sülalesine yeni katılan bu bebek herkes için göz aydınlığı olmuştu. Yakın zamanda kaybettikleri Abdullah'ın acısını hafifleten, Abdülmuttalib'e yaşama sevinci olan bu bebeğe Muhammed ismini koydular. Abdülmuttalip doğumun 7. gününde Mekke'de büyük bir ziyafet verdi.
8: Ümmü Eymen, geldin mi?
9: Geldim hanımım, geldim.
8: Nasıl geçti? Bir aksaklık olmadı ya.
9: Büyük bir ziyafet oldu, çok güzeldi.
8: Abdülmuttalib'in istediği gibi oldu mu?
9: Evet, onun istediği gibi oldu ama Mekke'nin uluları için aynı şeyi söyleyemem.
8: Neden?
9: Abdülmuttalib kimsenin ihmal edilmemesi gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti ya. Yoksul, köle, yolcu kim varsa bu ziyafetten nasiplendi. Mekke eşrafı da onlarla aynı muameleyi görmekten hoşlanmadılar.
8: Ah, şu mesele. Abdülmuttalib de ataları da bu kibri kırmak için çok uğraştılar ama nafile.
9: Hanımım, Abdülmuttalip ve oğulları geldiler.
8: Buyursunlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Torunum nasıl?
8: Hamdolsun iyiyiz. O da iyi dedesi.
2: Yeterince beslenebiliyor mu?
8: Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi de çağırdık bugün. O da emziriyor.
2: Ücret karşılığında süt evlat edinmek isteyen kadınlar gelir yakında Mekke'ye.
8: Ondan ayrılmak hepimize zor gelecek. Nasıl dayanacağız buna?
2: Ondan uzak kalmak en çok beni üzer. Ama Mekke'yi biliyorsun. Şu sıcaklara küçücük yavrular nasıl dayanır? Vebadan ve diğer salgınlardan korkuyorum. Dağ gibi yiğitleri devirip giden hastalıklardan. Mekke'den uzakta olursa bunlardan korunur. Hem yaylalarda yaşayan kabileler fasih Arapça konuşur. Dilleri akıcı ve pürüzsüzdür. Oğlumun lisanı da kusursuz olur orada yetişirse.
8: Haklısın. Hem annesinin sütü de yetmiyor. Buna mecburuz. İnşallah iyi bir süt anne buluruz.
7: Yeni doğanları süt anneye vermek Kureyş'in ileri gelenlerinin adetiydi. Havası daha rahat olan yerlerde yaşayan kabilelere mensup kadınlar senede iki defa Mekke'ye gelerek ücretle emzirmek için bebek ararlardı. Abdülmuttalip torunu için bir süt anne arıyordu. Bu sırada Beni Sa'd kabilesinden Halime ile karşılaştılar.
2: Şu yavruya acilen bir süt anne bulmalıyım. Yoksa ne yaparız?
10: Şu karşıdaki kadın henüz bir bebek bulamamış gibi. Yanımda da süt çağında bir oğlan. Bir konuşalım bakalım. Merhaba.
8: Merhaba.
10: Süt annesi olmak için çocuk arıyorsun galiba.
8: Evet beyim.
10: Nerelisin sen? Nereden geliyorsun?
8: Ben İsaat kabilesindenim.
10: Bu kabileyi tanırım. Güvenilir adamlardır. Keşke teklifimi kabul etse.
7: Saat kabilesi cömertlik ve şerefle bilinir. Arapçayı da güzel konuşursunuz. Adın nedir?
8: Halime.
10: Güzel. İsmin yumuşak huylu manasına geliyor. İsimler karakterlere tesir eder. Annelik yapacak kadınların Halim olması ne iyidir. Hem de Saat kabilesindensin. Cömert ve şerefli bir kabiledensin. Bu iki haslet bir arada bulunduğu zaman dünyanın hayrı bir araya gelmiş demektir. Ey Halime, benim himayemde olan bir yetimim var. Onu bazı kadınlara arz ettim. Biz götüreceğimiz çocukların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek kabule yanaşmadılar. Gel sen onu kabul et. Umulur ki onun sayesinde mutluluğa erersin.
8: Bana biraz müsaade et de kocama danışayım. Ne yapayım bilmiyorum ki. Kıtlık iyice belimizi büktü. Bu çocuk bir yetim. Dedesi ne kadar korur kollar ki. Öbür taraftan da başka bir bebek bulamadım. Hem o bebeğin bir süt anneye ihtiyacı var. En iyisi onu almak. Bakalım eşim ne diyecek.
11: Halime, ne yaptın?
8: Haris, biliyorsun bu sene zor bir sene. Kıtlık bizde hiçbir şey bırakmadı. Neyimiz varsa silip süpürdü. Hayvanlarımız telef oldu. Şu yanımızdaki deveninse kendini taşımaya mecali yok. Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
12: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
8: O zaman gidip alıyorum bebeği.

0: Bu bebek çok farklı. Ah, nasıl da kaynadı içim. Ne güzel gözleri var. Ne derinden bakıyor.
1: Getirdin mi bebeği?
0: Getirdim. Bir bak bakalım yeni oğluna.
1: Ver bakayım kucağıma. Maşallah, ne kadar güzel bir bebek.
0: Öyle öyle değil mi? Benim de ilk görüşte kanım kaynadı ona. Bebeği alacağımı söylemek için döndüğümde Abdülmuttalip oturmuş benden haber bekliyordu. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda yüzü aydınlandı. Nasıl sevindi, bir görmeliydin. Sonra evine gittim. Odaya girdim. Beşiğinin başına gittim. Süt gibi bembeyaz örtüye sarılı, mis gibi kokan Muhammed'i gördüm. Elimi göğsüne koyunca gözlerini açtı. Gülümsedi sanki bana. Eğilip alnından öptü. Kokusunu içime çektim.
1: Zaten yufka yüreklisindir. Yetim olduğunu duyunca dayanamamışsın.
0: Evet, hele de emzirdikten sonra. Artık Abdullah ve Şeyma'dan farklı değil benim için. Annesini görsen, gencecik bir kadın. Bebek doğmadan eşini kaybetmiş. Beni görünce hem sevindi hem de yavrusundan ayrılmanın hasreti çöktü yüreğine.
1: Kolay değil tabii.
0: Hem de hiç değil. Ama mecbur kalıyorlar bebeğin hayata tutunması için.
1: Bak, onların mecburiyeti bize de rızık kapısı açıyor. Allah çocukları sever. Yetim çocukları daha çok sever. Belki bu bebek hürmetine işlerimiz rast gider, bize de bereket kapıları açılır.
2: Hazreti Muhammed Beni Saat yurdunda 2 sene kaldı. Bu süre zarfında Halime ve ailesinin işleri rast gitti. Hayvanları daha sağlıklı, ekinleri daha bereketliydi artık. Muhammed'i çok sevdiler. Ondan ayrılmak ikisine de zor geliyordu. Ama artık bebeği ailesine teslim etmeleri gerekiyordu. Bu sırada Mekke'de Abdülmuttalib'in korktuğu gibi bir salgın oldu. Bunun üzerine Halime çocuğun biraz daha yanlarında kalması için müsaade istedi. Ve Hazreti Muhammed 4 yaşına kadar Beni Saat yurdunda kaldı. Süre dolduğunda emaneti annesine teslim ettiler. Hazreti Muhammed artık annesinin yanında, dedesinin himayesindeydi. 6 yaşına geldiğinde annesi onu babasının kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı. Amine Hatun, Hazreti Muhammed ve Ümmü Eymen'in misafir olduğu ev, akrabaları Neccaroğullarından Nabiga'nın eviydi. Burada bir ay kadar kaldılar. Abdullah'ın kabri de bu evin bahçesindeydi.
3: Ümmü Eymen, hayırdır? Dalıp gitmişsin pencereden bakarken. Topraklarını mı özledin?
4: Topraklarımı mı? Ben nereden geldiğimi unuttum çoktan. Küçücük bir kızdım köle olarak satıldığımda. Çok şükür ki Abdullah ve Amine'nin evine düştüm. Evin bir ferdi gibi davrandılar bana. Benim ait olduğum yer artık Mekke. Amine'nin yanı. Amine'yi izliyordum. Her gün Abdullah'ın kabrini ziyaret ediyor. Kabrin başında uzun uzun kalıyor ve gözyaşı döküyor. Bu halin kendisine zarar vermesinden korkmaya başladım.
3: Ah Amine, nasıl dayansın yüreği? Daha gencecik de Abdullah, kolay mı?
4: Allah sabrını veriyor. Şimdi Muhammed'in yanında ya, yüzü güler oldu. Ona bakarken nasıl parlıyor gözleri, dikkat ettin mi?
3: Sahi, Muhammed nerede?
4: Sizin çocuklarla oynuyor. Az önce Enise ile koşturuyordu. Şimdi de şu hisarın üst tarafındalar.
3: Çocuklar birbirini bulunca mutlu oluyor. Dün de havuzda oynarlarken çok eğleniyorlardı.
4: Evet, birkaç seferde yüzmeyi öğrenmiş. O halinden memnun. Bir de Amine iyi olsa.
3: Yalnız kalmasın. Belki yanında olursan daha iyi hisseder kendini.
4: Ben bir bakayım hanımıma.

0: Hanımım, iyi görünmüyorsun. Biraz dinlensen, öyle çıksak yola.
1: Artık yola düşme vaktimiz geldi Ümmü Eymen. Neredeyse bir ay oldu.
0: Sana bir şey olmasından korkuyorum. Yüzün sarardı, dermanın yok.
1: Mekke'nin havası iyi gelir bana, merak etme.
0: Peki, nasıl istersen. Ben hazırlıkları yapayım.
2: Bak, görüyor musun? Muhammed ve Amine kabrin başında Abdullah'a veda ediyorlar.
0: Ne hüzünlü bir veda. İçimde kötü bir his var. Amine'nin yüzünden pek çok şey okuyorum. Hasret, acı, yorgunluk. Ama sanki sadece bunlar değil, daha başka bir şey. Aklıma gelenden Allah korusun. Onu yavrusuna bağışlasın Yüce Mevla.
2: Dikkatli olun.
3: Ümmü Eymen'in korktuğu şey başına geldi. Yolda Ebva köyünde Amine Hatun'un hastalığı ağırlaştı. Oğlunu yanına çağırdı. Yavrusunun ellerini avucuna aldı. En munis, en şefkatli bakışıyla oğlunun güzel gözlerine baktı. Bir annenin çocuğuna söyleyebileceği en güzel veda cümlelerini söyledi evladına.

0: her ölüm zordur. Fakat yavrusunun yanında can teslim eden gencecik bir annenin ölümü. Anneciğini kaybetmenin acısıyla mahzun olan Hazreti Muhammed'i Ümmü Eymen bağrına bastı ve dedesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü.
1: Ümmü Eymen, neler oluyor? Duyduklarım, duyduklarım doğru mu?
2: Maalesef doğru. Amine vefat etti.
1: Allah'ım, Allah'ım sabır ver. Muhammed nerede?
2: Şimdi baba annesine teslim ettim. Çok üzgün. Yol boyunca ağladı. Annesine doyamadı çocuk.
1: Babasını zaten hiç görmedi. Şimdi de anneciğim. Ah yavrum, ah Muhammed'im. Nasıl oldu bu?
2: Necaroğullarından Nabiga'nın evinde misafir olduk bir ay boyunca. Orada bir şey yoktu. Halsiz görünüyordu sadece. Yola çıkmayalım dedim ama gelmekte ısrar etti. Ebba yakınlarında ateşlendi. Kurtulamadı bu hastalıktan.
1: Muhammed şahit oldu mu olanlara?
2: Üçümüzdük. Başka kimse yoktu. Görmesini istemezdim ama...
1: Elinden bir şey gelmezdi. Sağ salim getirdin ya torununu bana. Allah razı olsun sen.
2: Tabii ki getirecektim. O benim elime doğdu. Benim de oğlum sayılır.
1: Bundan sonra da sana emanet ümmeyim. Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
2: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
1: Ah Muhammed'im. Ah yavrum. Yetimdin, öksüzde kaldın.

0: Abdülmuttalip göz bebeği Muhammed'i büyük bir ihtimamla büyütüyordu. Onun her hareketinden hoşlanır, sofraya onsuz oturmazdı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan ve başka kimsenin oturmasına müsaade edilmeyen yere torunu serbestçe girer çıkar, buna mani olmak isteyenler Abdülmuttalip'ten "Bırakın oğlumu, istediğini yapsın" diye azar işitirlerdi. Bu şefkat dolu yıllar da uzun sürmedi. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi hastalandı ve bunun ölüm hastalığı olduğunu anlayıp çocuklarını yanına çağırdı.
1: Yıllar önce Allah'a beni evlatlarla desteklerse birini kurban edeceğim diye söz vermiştim. Sonra sizler dünyaya geldiniz. Allah bana 10 erkek, 6 da kız evlat bahşetti. Nasıl şükretsem azdır. Sizlere Allah'a karşı samimi olmanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz sözü yerine getirin, adaklarınızı gerçekleştirin, kötülüklerden sakının, zulme ve haksızlığa meydan vermeyin. Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere hürmet gösterin. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. Misafire ikram edin. Yedirebildiğiniz kadar yemek yedirin. Ben bugüne kadar bu dediklerimi yaptım. Size de bunu tavsiye ederim. Artık bu dünyadan ayrılma vaktim gelmiştir.
2: Hayır. Hayır, öyle deme.
3: Babacığım. Öyle deme babacığım. Öyle söyleme. Allah sana uzun ömür versin.
4: Sen bu kavmin efendisisin.
3: Cömert, güzel ahlaklı, cesur, nazik ve adaletlisin. Eğer bu dünyada temelli kalmak şerefle mümkün olsa, sen taşıdığın bu özelliklerle buna layık olurdun.
5: Babam, biz senin tavsiyelerinin hepsini bizzat yaptığına şahit oldum.
6: Kötülüklerden uzak durdum.
7: Mekke'de adaleti sağladın.
8: Yoksulları doyurmakla kalmadın. Dağ başındaki kurdu kuşu dahi düşündün.
9: Akrabalarınla ilgilendin. Bu meziyetleri biz senden öğrendik.
1: Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bana ardımda doğruyu yanlıştan ayırabilen evlatlar bırakmayı nasip etti. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Ebu Talip, Zübeyir, yaklaşın bana.
9: Buyur baba, buradayız.

0: Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
1: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Mekke çarşısı matem için günlerce kapalı kaldı. Küçük Muhammed dedesinin tabutunun ardından ağlarken amcası Ebu Talip yanına geldi, yeğeninin elini tuttu ve bundan sonra o eli hiç bırakmadı. Desteğini ondan hiç esirgemedi.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneyn-ü

0: Hatmül mürselinsin ey Habib. Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya. O yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu, buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuğu

Çocuk bu kadının oğludur, dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

0: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek, La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek, La ilahe illallah diyen kimseyi, Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Açgözlülük. Abdullah İbni Abbas diyor ki, ben peygamberin şöyle buyurduğunu işittim. İnsanoğlunun iki dere dolumalı olsa, bir üçüncüsünü ister. İnsanoğlunun karnını topraktan başka bir şey doyuramaz. Şu var ki tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder. Hadisin diğer bir tariki şöyledir. İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa bir dere daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doyurmaz. Ama Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. Bir rivayette de Ademoğlunun gözü doymaz ifadesi yer alır. Hadiste geçen bir veya iki dere tabiri kesretten kinaye yahut kesrette mübalağa için kullanılır. insanoğlunun gözünü bürüyen, ruh dünyasını karartan, akletmez ve karnını doyurmaz duruma düşüren ve geleceğini tehlikeye sokan aşırı mal hırsını ve dünya sevgisini edebi bir tasvirle anlatan Resul-i Ekrem'in bu uyarısı, Tekasur suresi nazil oluncaya dek biz bu hadisi Kur'an'dan bir ayet zannederdik dedirtecek kadar ashab-ı kiramı etkilemiş ve onların gündemini meşgul etmiştir. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Medineli Müslümanlardan bir kısmı Resulullah'tan bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resulullah elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti. Yanımda bir şeyler olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye çalışırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve engin bir lütufta bulunulmamıştır. Resul-i Ekrem'in bu hitabını hatırlatan diğer bir hadiste şudur. Veren el, alan elden hayırlıdır. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden yardıma başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim afif kalmayı arzuladığından, insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü ve müstahni olursa, Allah onu zengin kılar. Bu hadisler, her Müslümanın tamahkar değil kanaatkar, açgözlü değil tok gözlü olması gerektiğini öğreten önemli uyarılardır. Çünkü mal ve mevki hırsı, Resul-i Ekrem'in diliyle bir koyun sürüsüne dadanmış iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Kanaat ise bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaat, Allah Teala'nın verdiklerine rıza göstermek ve onlarla yetinmek demektir. Şüphesiz kanaat ahlakı sahibine dünyada huzur ve bereket kapısını açarken, tamahkarlık ve açgözlülük saadet yolunu kapatır, telaşlı ve stresli bir hayata yöneltir. Açgözlülük gibi kötü huydan kurtulabilmek için Allah'a içten yalvarmak ve bu yüzden meydana gelen günahlardan tevbe etmek gerekir. Şu ayeti kerimeler bir taraftan insanoğlunun açgözlülük ve doyumsuzluğunu gösterirken, diğer taraftan dünyayı ebediyet üzere kurma düşüncesinin yanlış bir hesap olduğunu beyan eder. De ki, Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, onu harcayıp tüketmekten korkar, cimrilik ederdiniz. Zaten insan pek cimridir. Mal ve servet toplayıp onu saymayı alışkanlık edinenlere yazıklar olsun. O mal ve servetinin kendisini ebedi kılacağını sanır. Esasen çok kazanma duygusu ve arzusu daha çok zekat vermek, cömert davranmak, hayır ve hasenatta bulunmak ve insanı varoluş, yaratılış gayesinden uzaklaştırmadıkça mümkündür. Ne var ki zayıf ve doyumsuz bir tabiata sahip olan insan, Yüce Allah'ın size verdiği imkan ve nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur beyanıyla, Resul-i Ekrem'in insan yaşlansa bile onun iki duygusu hep genç kalır. Çok kazanma hırsı ve çok yaşama arzusu. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir. Hadislerinden bir ibret dersi çıkarmalı, elde ettikleriyle yetinip daha çoğunu istememeli, kanaatkar olmalı. Ekonomik adamdan farklı olan yönünü göstermeli, kârın azına çoğuna bakıp ticaret malını elde tutmalı ve böylelikle iktisadi hayata istikrar kazandırmalıdır.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.
1: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, vay be diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, seni vay be demeye sevk eden nedir diye sordu. Umeyr, hayır vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok dedi. Allah Resulü, muhakkak ki sen cennet ehlindensin buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir diyerek, elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İnsan iz bırakır dünyaya. Kimi zaman adından bahsedilen izler olsa da çoğu zaman bilinmez bu izler. Ama merhametle atılan izlerse hissedilir kalbin derinliklerinde. Ve bizler bugün merhamete hiç olmadığı kadar muhtaçız. Çünkü gürültü çoğaldı, sesler yükseldi, kalpler birbirine sağır oldu. Oysa Peygamber Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıştı bizleri. Dedi ki, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Bu söz bir uyarıdan çok daha fazlasıdır. Hem kişinin kendisini hem de toplumu ilgilendirir. İnsan insana muhtaçtır. Bu muhtaçlık sadece ekmeğe, suya, barınağa değildir. Anlaşılmaya, görülmeye, affedilmeye de muhtaçtır. Nice yaralar vardır ki merhem değil, bir söz iyileştirir. Nice karanlıklar vardır ki bir tebessümle dağılır. Merhamet, işte bu küçük ama derin dokunuşlarda gizlidir. Allah Teala Rahman'dır, Rahim'dir, rahmeti gazabını geçmiştir. Kula gösterilen merhamet, Allah'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Çünkü merhamet etmeyen kalp, rahmeti tanımakta zorlanır. Kalbi başkasına kapanan, haktan rahmeti de hissedemez. Merhamet, acımak değildir. Acımak, yukarıdan bakar insana. Merhametse yanındadır kişinin. Acımak mesafe koyar, merhametse mesafeleri kaldırır. Merhamet, güçlüyken incitmemek, haklıyken bağışlamak, aceleyle yargılamamak ve başkasının yükünü kendi yükü bilmektir. Bir kalbin merhametle atması, o kalbin hala diri olduğunun işaretidir. Merhametin çekildiği yerde katılık başlar. Katılıksa zamanla zulme dönüşür. Merhamet adaletle yan yanadır. Zulme sessiz kalmak merhamet değildir. Ama adaleti uygularken bile kalbi incitmemek, insanı yok saymamak merhamettir. Merhamet, hatayı meşrulaştırmak değil, hatalıyı insanlığından koparmamaktır. İnsanı kazanmayı hedefler, ezmeyi değil, onarmayı amaçlar, yıkmayı değil. Kişi başkasına merhamet ettikçe kendi iç dünyasında da huzur bulur. Çünkü merhamet insanın fıtratına en uygun haldir. Sertlik kalbi yorar, merhamet dinlendirir. Affetmek zayıflık değil, ruhun yüklerinden arınmasıdır. Merhamet eden aslında kendine iyilik eder, kalbini hafifletir, yolunu aydınlatır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
3: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da, Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam, eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında, Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından

Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk," diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle," dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine,

Bize biri mi geldi diye sordu. O da evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez.''

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri, gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Evet. Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunlar.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak da söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek.

0: belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
0: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
0: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
1: Neden olmasın?
2: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
1: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
4: Bence de.
5: Olur mu anne?
6: Ne olur mu oğlum?
5: Putlar olmadan da olur mu?
6: Olur oğlum.
7: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
8: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben yaslanarak yemek yemem" demiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

0: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır." buyurdu.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki ey Ademoğlu sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismiki Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Komşu hakkı, Cebrail'in vasiyeti. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşusu kendisine kötülük yapmasından korkan kimse cennete giremez. Amr bin Sa'd bin Muaz'ın ninesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey mümin hanımlar! Sizden biri yanmış koyun paçası dahi olsa, komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, dostum Hazreti Peygamber bana şunu tavsiye etti. Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak. Uygun bir şekilde çorbandan onlara da ikram et. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman öldüğünde en yakın komşularından üç hane halkı kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederse, Yüce Allah bildikleri kadarıyla şahitlikte bulunan kullarımın şahitliğini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım buyurur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre bir adam Resulullah'a iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Hazreti Aişe anlatıyor. Ya Resulallah, benim iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Resulullah, kapısı sana en yakın olana buyurdu. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştu.

Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise, komşusuna karşı hayırlı davranandır.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: أنس'tan رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون

0: hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
1: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: An İbni Umar radıyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
1: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك.
0: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi.
1: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
0: Ebu Fadl Abbas bin Abdülmuttalib'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: عقبة بن عامر'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
3: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, İkinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı tarafların birbirleriyle

0: kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
1: An İbni Mes'udin radıyallahu anh, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
0: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mes'ud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Ya Resulallah ben sefere çıkmak istiyorum bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince, Resulullah, Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır, diye dua etti.

Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Allah'ın dostunun dostu Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Lat, Menat ve Uzza'nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı. Güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı. Muhammedül Emin'e göklerden haberin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin ona inanmadığı, onun sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyacının olduğu zamanlardı. Hal böyleyken, herkes onu yalanlarken, biri tereddüt etmeden ona inandı, iman etti. Peygamberin getirdiği her şey baş göz üstüne dedi, kabul etti. Şeksiz, şüphesiz bir kabullenişti onunki. Katıksız, saf bir imanın eseriydi. O, elçisinin Rabbinden vahiy aldığına iman etmişti. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gitmek neydi ki? İmanını sınarcasına bütün gözler üzerine kilitlendiği vakit, cevabıyla sadakat timsali bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Kim ne derse desin, o söylüyorsa doğruydu. Gösterdiği bu sadakatle onun namı adının önüne geçti ve peygamberin çok samimi, çok sadık dostu Ebu Bekir Es-Sıddık olarak bilindi. Hazreti Ebu Bekir sevincini peygamberinin sevincine kattı, hüznünü hüznüne. Nebinin belini büken yükü, onun da yükü, derdi, onun da derdiydi. Aynı yolda yoldaş, aynı halde haldeş idiler. Öyle ki, Allah'ın kendisini dost edindiği Resulü, ümmetinden dost edinecek olsa, malıyla da, arkadaşlığıyla da, insanların en cömerti olan Hazreti Ebu Bekir'i edineceğini söylemişti. Peygamberin dostu sadece canını değil, malını da bu yolda ortaya koydu. Zalim efendilerinin türlü cefaları altında inleyen Müslümanlar, onun sayesinde özgürlüklerine kavuştu. Bilal'e, Hamame'ye, Amir bin Füheyre'ye, İslam'ın henüz başında bu yola gönül veren samimi Müslümanlara yeni bir hayat sundu. İnfak konusunda kendisiyle yarışan Hazreti Ömer'i hüsrana uğratacak kadar eli açıktı. Bir defasında servetinin tamamını infak ederek Resulullah'ın ailene ne bıraktın sorusuna Allah ve Resulünü cevabını vermiş ve bu cevabıyla Hazreti Ömer'i geride bırakmıştı. Sadece cömertlik mi? Sadakat, samimiyet, fedakarlık, tevazu, takva. Her bir güzel vasıf onun şahsında kendine bir yer bulmuştu. Her güzel amelin öznesi oydu. Failini arayan her hayırlı fiilin yolu ona çıkıyordu. Peygamberin kim diye sorup da olumlu cevap aradığı her soruya o cevap veriyordu. Ben. Bir defasında Allah Resulü ashabına, "Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Cevabı veren oydu. Ben. Hazreti Peygamber, "Bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine aynı ses, ben. Hazreti Peygamber, "Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Cevap yine ondan geldi. Ben. Hazreti Peygamber, "Peki bugün sizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" dedi. Yine fail Ebu Bekir idi. Ben dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü, dostunu şu sözlerle müjdeledi. "Bu hasletler kimde bulunursa, o mutlaka cennete girer."

Sadık dostun adımları hep peygamberini izledi. Sıcak bir öğle vakti kapısı çalındığında anladı ki, Mekke'den Medine'ye kutlu yolculukta Nebi'ye yol arkadaşlığı edecekti. Yola revan olduklarında bütün gece peygamberiyle yürüyen oydu. Gündüz olup karşılarına kocaman bir kaya çıktığında, Nebi ile birlikte onun gölgesine sığınıp serinleyen oydu. Peygamberini dinlenmesi için ikna edip, bu sırada oradaki bir çobandan biraz süt isteyen, sütü soğutmak için kırbasındaki suyla karıştıran, ikram etmek için peygamberini uyandırmaya kıyamayıp da başucunda uyanmasını bekleyen oydu. Korku içerisinde, "Ya Resulallah, yakalandık," dediğinde, peygamberin "Üzülme, Allah bizimle," diyerek cesaret verdiği oydu. Miraç'ta peygamberinden sadakatine esirgemeyen Ebu Bekir Es-Sıddık, hicrette de onun can yoldaşı, mağara arkadaşı, yargarıydı. Hicrette, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, her anında peygamberin vefalı dostu hep oydu. Vefatının yaklaştığı zamanlarda Allah Resulü, "Allah bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında muhayyer kıldı ve kul Allah katındakileri tercih etti," dediğinde, orada bulunanlardan sadece Hazreti Ebu Bekir ayrılık vaktinin yaklaştığını anlamış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarını yaşarken kendisinin yerine ashabına namaz kıldırması için onun adını vermiş, mihrabını ona emanet etmişti. Hazreti Peygamber'in makamını emanet almak, onun yerine geçip namaz kıldırmak, bu son vazife ancak hayatının her anında peygamberin en yakınında olan can dostuna, Ebu Bekir Es-Sıddık'a nasip olabilirdi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu, dedi.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın."
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.''

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah: Siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler: Sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah: Öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: عبد الله بن سلام'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedr-ü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, Mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hademindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Rasul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun avf kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
4: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda şu 10 sınıf kimseye lanet etti. İçki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
3: أبو واقد حارث بن عوف رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae İlla şifaüke, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, güneş yükselince buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

0: الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: أبو أيوب الأنصاري دن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Gelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Giriş. Bir insanın ahlakı zor anlarda belli olur. İşler yolundayken iyi davranmak kolaydır. İnsanın gerçek hali ise malı azaldığında, dostu tehlikeye düştüğünde, toplum sarsıldığında veya omzuna ağır bir sorumluluk bindiğinde ortaya çıkar. Hazreti Ebubekir, nebevi terbiyenin öne çıkan örneklerinden biridir. O, Allah Resulü'nün yakın arkadaşı olmanın ötesinde, davetini ilk anda kabul eden, hicrette ona yoldaşlık eden, zayıflara yardım eden, ümmetin en zor günlerinde metanetini koruyan ve halifelik görevini emanet bilen bir şahsiyetti. Bu bölümde amaç onun hayatındaki olayları kronolojik olarak sıralamaktan ziyade bu hadiselerin ortasında nasıl bir sadakat ve duruş sergilediğini göstermektir. Hazreti Ebubekir'in hayatını özetleyen en temel kavram sıdktır. Sıdk yalnızca doğru söylemek değildir. Hakikati duyar duymaz tereddüt etmemek, güvenilir olmak, sevdiği davaya sonuna kadar bağlı kalmak, Allah Resulü'nün rızasını kendi rahatının önüne koymaktır. Ona Sıddık denmesi de sıradan bir lakap olmayıp bütün ömrünü özetleyen bir nitelemedir. İslam öncesi hayatı ve güvenilirliği. Hazreti Ebubekir Fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Kureyş'in Teymoğulları koluna mensup olup soyu Mürre bin Ka'b'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşiyordu. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda tanınan, sözüne güvenilen, iffetli, bilgili ve saygı duyulan bir kişiydi. Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşır, zaman zaman Suriye ve Yemen taraflarına giden kervanlara katılırdı. Mekke'de kan davaları ve diyet işlerinin onun eline bırakılması, toplumun ona duyduğu güvenin somut bir karşılığıydı. Cahiliye dönemindeki yaşayışı, iyi ahlakının daha o zaman temiz bir karakterde geliştiğini gösteriyordu. Hazreti Ebubekir, çağdaşlarından farklı olarak içkiye yaklaşmaz, putlara gönül bağlamaz, İslam gelmeden önce de taşkınlıktan, kabalıktan ve ölçüsüzlükten uzak dururdu. İlahi davet kendisine ulaştığında tanıması ve kabul etmesi bu yüzden kolay oldu. Bu temiz fıtrat onun ahlakının başlangıç noktasıydı. Ahlakı sıdk, sabır ve diyalgamlık gibi olgun erdemlere dönüştürense Allah Resulü'nün yanında geçirdiği yıllar ve onun terbiyesi olacaktı. Adları ve lakapları da Hazreti Ebubekir'in nasıl bir insan olduğunu ele verir. Bir rivayete göre cahiliyede Abdülkabe diye anılırdı. Müslüman olunca Hazreti Peygamber ona Abdullah adını verdi. En meşhur lakabı Sıddık, çok samimi ve çok sadık demektir. Allah Resulü bu lakabı ona İsra ve Miraç haberini tereddütsüz tasdik etmesi üzerine vermiştir. Atik için güzel ve soylu gibi anlamların yanı sıra Hazreti Peygamber'in "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" iltifatından geldiği de söylenir. Şefkatini anlatan Evvah, Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan niteleme ile aynı köktendir. Mağara arkadaşlığını hatırlatan sahiple iki kişiden biri ifadesinde ona işaret edilir. Etka ise Leyl suresinde geçen takva sahibini anlatır. İslam'dan önce kazandığı itibar, İslami dönemde büyük bir hayra vesile olmuştur. Çevresindeki insanlar onun ticaretteki dürüstlüğüne, kabileler hakkındaki derin bilgisine ve sözlerindeki ölçüye daima şahitlik etmişlerdir. Kabile bağlarının hayati önem taşıdığı bir toplumda, kimin kimle akraba, dost ya da hasım olduğunu bilmek önemliydi. Hazreti Ebu Bekir bunu herkesten iyi bilir, hatta Hazreti Peygamber soy meselesinde bazı sahabileri ona gönderirdi. Nitekim Allah Resulü, "Ebu Bekir, ensab konusunda Kureyş'in en bilgilisidir" demiştir. Bu bilgisini taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için de kullanırdı. Bu yüzden onun İslam'a yaptığı çağrı, muhatapları tarafından yeni ve yabancı bir tekliften ziyade güvenilir bir dostun samimi daveti olarak karşılanmıştır. Yıllarca kazandığı güven böylece İslam davetinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Tereddütsüz imanı. Hazreti Ebubekir ilk vahyin gelişinden haberdar olduğunda Hazreti Peygamberle görüştü ve İslamiyet'i hemen kabul etti. Bu sırada 37 veya 38 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Uzun hesaplara, tereddütlere, çekingenliklere kapılmadı. Çünkü Hazreti Peygamber'i cahiliye döneminden beri yakından tanıyor, onun doğruluğuna ve güvenilirliğine şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber daha sonra davet ettiği kişilerin çoğunda geçici de olsa bir duraklama gördüğünü, ancak Hazreti Ebu Bekir'in bu çağrıya hiçbir tereddüt göstermeden icabet ettiğini söylemiştir. Onun bu hızlı kabulünün arkasında yıllar içinde oluşmuş sağlam bir tanıklık vardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in ömründe yalan söylemediğini, kimsenin güvenini boşa çıkarmadığını biliyor, vahiy haberini de aynı güvenle tasdik ediyordu. Müslüman olduktan sonra imanını kendi kalbinde saklamadı. Tebliğin gizli yürütüldüğü ilk dönemde birçok kişinin İslam'la buluşmasına vesile oldu. Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi İslam tarihinin önce isimleri onun davetiyle Müslüman oldu. Onun daveti zorlamadan, incitmeden ve kırmadan yürürdü. Dostluğu, güvenilirliği ve güzel sözlülüğüyle kimseyi incitmeden, nezaketle ve samimiyetle hakka çağırırdı. Cömertliği. Cömertlik Hazreti Ebubekir'in en belirgin hasletlerindendir. Müslüman olmadan önce hali vakti yerindeydi. Ancak servetinin önemli kısmını İslam uğrunda harcadığı için Medine'ye hicret ettiğinde mal varlığı çok azalmıştı. Onu cömert kılan, malının çokluğundan ziyade bunu nereye harcadığıydı. O malını baskı gören ve ezilen insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Mekke'de koruyucusu bulunmayan köle ve cariyeler ağır baskılara maruz kalıyordu. Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne ve başka mazlumları çoğu zaman değerlerinden fazla bedeller ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe, zayıf kimseleri azat etmesinden rahatsız olmuş, güçlü kişileri azat etmesinin kabilesi için daha faydalı olacağını söylemişti. Halbuki Hazreti Ebu Bekir, insanları Allah rızası için hürriyete kavuşturuyordu. Onun bu tavrı hakkında, malını verip Allah'a karşı gelmekten sakınanı öven Leyl suresi 5-7. ayetlerin nazil olduğu nakledilir. Malı onun elinde mazlumların kurtuluşuna dönüşen bir araçtı. Hazreti Peygamber'in "Ebu Bekir'in malı kadar hiçbir mal bana faydalı olmadı" buyurması da bu fedakarlığın değerini gösterir. Onun cömertliği İslam davetinin en zor zamanlarında

azumlar ve davetin kendisi için önemli bir destek oldu. Merhameti ve cesareti. Hazreti Ebubekir yumuşak kalpli bir insandı. Kur'an okurken ağlar, ayetlerin tesiriyle gönlü incelirdi. Ancak bu yumuşaklık onu korkak yapmadı. Merhameti cesaretini güçlendirdi. Müslümanların sayısı az olduğu dönemde Kabe'de İslam'ı açıkça anlatmak istedi. Hazreti Peygamber Müslümanların henüz az olduğunu düşünerek başlangıçta buna sıcak bakmadı. Ancak Hazreti Ebubekir'in ısrarı üzerine izin verdi. O haremde müşriklere hitap ederek putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah Resulüne iman etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ağır şekilde dövüldü, tanınmayacak hale geldi. Kendine geldiğinde ise ilk sorduğu şey Hazreti Peygamber'in durumu oldu. Aynı olayda kendisi ağır bir saldırıdan çıkmasına rağmen annesi için Hazreti Peygamber'den dua istedi. Kısa süre sonra annesi de Müslüman oldu. Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkması ve sonra İbn-i Duğunne'nin himayesiyle Mekke'ye dönmesi de aynı çizgiyi gösterir. Mekke'de baskılar artınca Hazreti Peygamber'den izin alarak Habeşistan'a gitmek istedi. Yolda karşılaştığı İbn-i Duğunne, onun iyilik yapan, sıkıntıya düşene yardım eden, düşkünü gözeten bir insan olduğunu söyleyerek kendisini himayesine aldı ve Mekke'ye geri götürdü. Fakat Hazreti Ebubekir evinin bahçesinde Kur'an okurken içten içe ağlıyor, kadınlar ve çocuklar bu okuyuşun etrafında toplanıyordu. Kureyşliler bundan rahatsız olunca İbn-i Duğunne ondan ibadetini gizlemesini istedi. Hazreti Ebubekir ise insan himayesini reddetti ve Allah'ın himayesine razı olduğunu bildirdi. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi

0: Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا
2: هشام بن حكيم بن هزام'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: Enes bin Mali'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, İbret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı, ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
0: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: Cennette müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir, canını savunurken öldürülen şehittir, dini uğruna öldürülen şehittir, ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak, ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
3: علي رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Her bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki: kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? içinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette "bana gelirler" ve "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek," buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla," diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar," buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir," buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki: sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.